nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Canının çektiği her şeyi yemen israftır.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Sen el-azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür.

0: ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
1: Bir ayet, bir hadis.

El-Hakim Celle Celalu. Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El-Hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukid'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukid isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukid isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa

El Musavvir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Er-Rakib Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Bütün varlıklar üzerine gözcü olan. Sen Er-Rakibsin. Her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Es-Semi'u Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım! Dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi Cenayiz 64, Nesai Cenayiz 25, İbn-i Mace Cenayiz 57.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin, Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

dilediğini veren Allah. Her şeyi geniş olan.

işleri hikmetli olan Allah. Sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

El-Vasi Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Lütfu bol olan. Sen El-Vasi'sin. İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin, her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım! Senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce, her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

El-Hakim Celle Celalu. Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El-Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet, bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Kufe'ye" diye cevap verdi. Kufe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Kufe'den ayrıldı.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana
2: hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Nida. Radyo Nida.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Nida. Radyo Nida.
4: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden beraberiz hamdolsun. İnşallah yine faydalı, en azından zararlı şeyler içermeyen bir konuyla karşı karşıyayız. Değerli kardeşlerim, malumunuz hayatımızın neredeyse amacı gibi görülen bir yanlış kullanımın bedeli var. Sosyal medya, oyunlar, kısaca cep telefonu ve bilgisayarlardan hayatımızın içine sokulan yeni bir normal. İnşallah bununla ilgili bir program hazırladık. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. En azından bir kişi de olsa, birazdan anlatacaklarımızı dinledikten sonra işin ne olduğunu, arka planda nelerin olduğunu ve bize zararlarını dinledikten sonra onun bu zararlardan kurtulması bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. O halde vaktimizi iyi kullanıp hemen programımıza başlayalım. Bugün seninle çok temel, çok insani ama bir o kadar da unuttuğumuz bir şeyi konuşacağız. Durmayı. Evet, yanlış duymadın. Sadece durmayı. Tam da anladığın gibi hiçbir şey yapmadan yerinde durabilmeyi. Hiçbir şeyle ilgilenmeden. Şimdi sana bir sorum var. Hemen programımızın başında. Hiç sadece saate bakmak için telefonunu eline aldığın, şöyle 20 dakika, yarım saat sonra hiç tanımadığın birinin bilmem hangi fotoğraflarına bakarken kendini bulduğun oldu mu? Ama parmakların o akıntıda nereye gideceğini senden iyi biliyor olmalı. Dostum, işte bu irademizin bizden geri alındığının ilk somut kanıtı. Akıntı o kadar güçlü ki kürek çekmeyi bıraktığımız anda bizi o girdabın içine çekiyor. Eskiden bir hüzün yaşadığımızda, bir problemimiz olduğunda o hüznün içinde demlenirdik, bir şeyler kazanırdık. Şimdi sistem buna kesinlikle

kesinlikle izin vermiyor. İnsan bir vefat acısı yaşadığında, bir şeye canı sıkıldığında, eskiden o acıyla baş başa kalır, onu sindirir ve büyürdü. Şimdi bir insanın canı yandığı anda telefona sarılıp komik videolar izleyerek o duyguyu yama yapmaya çalışıyor. Üzülmemeye, moral bozucu şeyleri aklına getirmemeye çalışıyor, alıyor telefonu hemen eline ve kaydırmalar başlıyor. Aslında akıntı senin iyileşmene bile izin vermiyor. Sadece uyuşturuluyorsun. Ve o akıntının bizi sürüklediği bir diğer yer daha var. O da yetersizlik hissi. Nasıl oluyor bu? Örneğin sabah uyanıyorsun, daha yüzünü bile yıkamadan, kendine gelmeden yine o telefonun akıntısına kapılıyorsun. İlk işin hemen telefonun ekranını açmak, ne var ne yok bakmak. Kim yazdı, ne oldu, ne bitti. Maalesef başkalarının hiç tanımadığın, belki hayatın boyunca tanımayacağın insanların sözde o yapmacık en mutlu anlarını, en başarılı hallerini, son moda kıyafetlerini, makyajlarını görürsün. Ve o akıntı seni, sen onlar gibi değilsin, kıyısına vurur. Kendi hayatının o güzelliğini başkalarının vitriniyle kıyaslar ve harcarsın. Durum bu. Bilgiye evet kolay ulaşıyoruz ama bilgiyi hazmedemiyoruz. Yani sürekli yemek yiyen ama sindiremeyen mide gibi. Bir makale başlığı okuyoruz. Son dakika gelişmesine gözümüz ilişiyor ama üzerinde düşünmüyoruz. Bu akıntı bizi sanki her şeyi biliyormuş gibi yapan ama hiçbir şeyi derinden hissetmeyen duygusuz, yürüyen tabut misali insanlar haline getiriyor. Bu kocaman bilgi okyanusunda yüzmeye çalışıyoruz ama bir yandan da o koca okyanusta susuzluktan ölüyoruz. Çok çok hızlı giden bir hızlı trendeyken dışarıdaki çiçeklerin rengini seçebilir misin? Hayır. Sadece bir renk cümbüşü görürsün. Hatta dikkatli bakarsan belli bir süre sonra artık miden bulanmaya, başın dönmeye başlar. O kadar hızlı ki her şey. Hayat da böyle. Ve bu sistem bizi o kadar hızlandırıyor ki ne yaşadığın şu anı, dünü ve yarını düşünebiliyor, en gerçek hayat olan şu anı ıskalıyorsun. Birçok şeyi kaybediyoruz. Çünkü akıntı bizi detaylardan koparıyor, sadece ana kütleye odaklıyor. Lütfen bana kızmayın ama toplu halde aptallaşıyoruz. Bilmiyorum, farkında mısınız? Şimdi çok ağır konuştuğumu düşünüyorsunuz değil mi? Ama gelin bari şimdi biraz dürüst olalım kendi kendimize. En son ne zaman yarım saat boyunca hiç telefon ekranına bakmadan, kulağınızda bir kulaklık olmadan şöyle limonlu karanfilli çayınızı veya kahve içiyorsanız kahvenizi alıp pencere kenarından ne zaman bakabildiniz? Veya yine o telefona bakmadan birkaç sayfa yararlı bir şeyler okuyabildiniz mi? Eğer bu sorunun cevabı senin zihninde bir boşluk meydana getirdiyse hiç üzülme, yalnız değilsin. Milyonlar bu halde. Ama bil ki toplu halde bir hipnozun içindeyiz. Sözüm ona, modern dünya, pencereleri olmayan, saatin kaç olduğunu unutturan dev bir kumarhaneye benziyor. Işıklar parlak, efektler tam gözümüzün istediği gibi, müzik sürekli. Her köşe başında yeni bir eğlence. Ve cebimizdeki o telefonlar, bu kumarhanenin kapısından çıkmamızı engelleyen sanki bir kilit gibi. Bugün bu kilitleri nasıl kıracağımızı ve aklımızı aslında nasıl toparlayacağımızı da konuşacağız. Şimdi biraz bilimden istifade ederim. Kendimize yaptığımız en önemli hatalardan bir tanesi beynimiz ile alakalı. Çünkü beynimiz derinlik için tasarlanmış. Ama biz onu
mikrodopamin dediğimiz o sahte mutluluk kırıntılarıyla besliyoruz. Artık bir şeyleri düşünmek için vakit harcamıyoruz. Her parmağımızı şöyle telefonda yukarı kaydırdığımızda, her yeni videoda beynimize ufacık bir dopamin çakıyor sistem. En kolay anlaşılabilir haliyle. Beyin de diyor ki tamam tamam ben bunu sevdim ama daha fazlası lazım. Microsoft'un bir araştırması var belki duymuşsunuzdur. İnsanların ortalama dikkat süresi 2000 yılının başında 12 saniyeyken bugün 7 saniyenin altına düşmüş. Dikkatimiz de dağıldı. Yani neredeyse bir akvaryumun içindeki o balıktan daha az odaklanabiliyoruz. Bir kitabın ilk 10 sayfası artık bize daha ağır geliyor. Çünkü beynimiz o yavaşlığa, o sakinliğe, o derinliğe tahammülünü kaybetti. Şu programı dinlerken bile bazıları bu İbrahim kardeşim de ne kadar ağır konuşuyor, ne kadar sıkıcı konuşuyor diyebilir. Suçunuz yok. Çünkü sistem sizi bu hale getirdi. Beynimiz biraz yavaşlamak istiyor. Ve biz onca koşuşturup durduğumuz bu mecrada bir kılıf uydurmuşuz. Kendimi geliştiriyorum. Her şeyden haberi olan genel kültürlü bir birey oldum diyoruz. Yersen, affedersiniz. Videoları kaydırmaya devam ediyoruz. Bir tanesinde bir astrolog çıkıyor. Gezegenin bilmem hangi yerindeki yıldızın Koç burcundaki insanlara bu ay içinde neler yapması gerektiğinden dem vuruyor. Kaydırıyorsunuz, bir başkasında bir doktor, diğerinde olmazsa olmazlar o internet ünlüleri. Kaydırmaya devam ediyorsunuz, kavgalar, dövüşler. Evet, bunları izliyoruz ama öğrenemiyoruz dostum. Sadece maruz kalıyoruz. Beynimiz bir bilgi çöplüğüne dönüyor. Ama bu bilgilerin hiçbiri kalbimize inmiyor. Zihnimiz koşuyor, koşuyor, koşuyor. Gözümüz yoruluyor, aklımız karışıyor ama ruhumuz yerinde sayıyor. Çünkü başta dediğim gibi zeka, sessizlik ve boş bir an ister, boşluk ister. Bizim şimdilerde beynimizi dinlendirmeye bile tahammülümüz yok. Kaybettiğimiz o dünyadan neleri ıskaladık biliyor musunuz? Eskiden şehirler arası yolculuklar vardı. Hatırlayanlar vardır, otobüse binerdik, internet yok, cep telefonu yok. Camdan dışarı bakardık saatlerce. Bozkırı, ağaçları, yanımızdan geçen arabaları mesela. Şimdi o sıkıcı denen yolculuklar aslında bizim için bir tatil gibiydi. Bitmesin isterdik o yolculuk. Bir evin ışığını görüp orada yaşayanların hayatını kurgulardık. Geceleri hayal kurardık. Gökyüzüne bakardık. Şimdi ise o boşluğu kaydırdığımız o videolar doldurmaya çalışıyor. Kendi hikayemizi yazmak yerine, hayatımızı yaşamak yerine başkalarının ardından gidiyor, onların sahte parıltılarını izliyoruz. Önceden yemek yeneceği zaman bir sessizlik olduğunda insanlar birbirlerinin gözüne bakardı. Bir derdi, sıkıntısı var mı? Durumu nasıl? Anlardık birbirimizi. Birbirimizin ruhunu sanki o sessiz zamanlarda duyardık. Ama şimdi 2 saniye boşluğumuz yok. Yemek yerken telefon, televizyon. Uyurken telefon, televizyon. Tuvalette telefon. Otobüste telefon. Camide telefon. O 2 saniye artık yok. Birkaç saniyelik boşluk oluşur oluşmaz herkes telefona sarılıyor. Sessizlikten korkuyoruz çünkü. Evet, sessizlikten düşünmekten korkuyoruz. Çünkü sessizlik bizi kendimizle yüzleştirecek. Nereye gidiyorsun diyecek. Ne yapıyorsun diyecek. Bu dünyaya niçin geldin, nereye gidiyorsun? Bunun sonu ne diyecek. Evet, 2 saniye boşluğumuz yok. Düşünmemek için, aklımızı kullanmamak için tüm çabamız. Diyelim asansörün gelmesini bekliyorsunuz. Bastınız düğmeye, 6. kattan gelecek. 15 saniye sürecek, değil mi? O 10-15 saniyede bir nefes alırız,
üstümüzü başımızı kontrol ederiz veya boş boş bir yere bakarız. Şimdi 10-15 saniyelik boşluk bile doldurulması gereken bir an hemen telefona sarılıyoruz. Yani beynimiz hiç dinlenmiyor. Hiç boşa çıkmıyor, hiç bakıma girmiyor. Oysa zeka dediğimiz şey tam da o boş dediğimiz, bugünün tabiriyle daral gelen, sıkıldığımız anlarda nefes alır. Diyorum ya, bir affedersin tuvalet kalmıştı, o da artık mahrem değil. Evde yalnız kalmamız gereken anlarda bile yanımızda o dijital kalabalığımız var. Bir saniye boşluk yok beynimize, yazık değil mi ya? Londra'daki bir üniversitenin araştırmasına göre bu sürekli uyarılma hali insanın bilişsel kontrolünü zayıflatıyor. Yani artık siz telefonu tutmuyorsunuz, telefon sizi tutuyor. Uzun yıllar önce uzmanlar demiş ki berraklık algının yavaşlamasıdır. Yani bir şeye ne kadar hızlı bakarsan detayları göremezsin. Zaten sistemin istediği de bu. Senin detayları görmeni istemiyor. Sadece tüketmeni, hızla geçmeni istiyor bir yerlere bakmadan. Çünkü düşünen insan yönlendirilmesi, kandırılması en zor olan insan. Düşünen insan sayısı azaldıkça da manipüle edilen kitleler artıyor. Sıkıldım, sıkıldım, çok sıkıldım. Sıkılmak şu sözde modern dünyanın bize hastalık gibi sunduğu bir şifa aslında. Beyin hiçbir şey yapmadığında bir sisteme geçer. Buna işte bu sistem olduğunda insan bir şeyler üretmeye başlar. Ve bazı problemleri halının altına süpürmüşse uzun yıllar, şunu düşünmeyeyim, şunu aklıma getirmeyeyim veya şu yanlışlarımı değerlendirmeden süpüreyim gitsin halının altına dediğimiz o şeylerle yüzleşme anıdır dinlenmek. Ve başka bir şey söyleyeyim size. Bugün belki iyi bir gündeyiz. Bundan yıllar sonra bugünün gençliğinin büyük psikolojik problemler ve inanılmaz hastalıklarla karşı karşıya kalacağı maalesef bir gerçek. Ama beynimiz benle ilgilen dedikçe biz onu susturuyor ve umurumda değilsin diyoruz. Evet, insanın canının sıkılması bile aslında faydalıdır. Sıkıldığımız o anlarda beyin aslında çöp toplama moduna geçiyor. Yani gün boyu nelerle karşı karşıya kaldın, maruz kaldığın ne kadar gereksiz görsel, şunun bunun anlattığı falanı filanı, beş para etmeyen şeylerin o çöpleri ayıklanır. Eğer biz bu boşluğu sürekli yeni bir şeyle doldurursak, o çöpler zihinde birikir ve sisli beyin dediğimiz o odaklanma sorunu ortaya çıkar. Öğrenciler derslerinde başarılı olamazlar. Sabah kalktığınızda kendinizi sanki uyuşturulmuş gibi hissedersiniz. Gözünüzü açamazsınız saatlerce. Ama sıkılmak. Sıkılmak zihnini yeniden o fabrika ayarlarına döndürmekti. Bir nevi ruhun kendi kendini formatlamasıydı. Sıkılmak iyidir. Sıkılabilen insan, vaktine de sahip olan insan. Bugün hepimiz koyun gibiyiz birileri için. Bugün dünya bizi bir tüketim askeri gibi görüyor. Ne kadar çok kaydırırsan o kadar çok reklam görürsün, o kadar birilerini zengin edersin. Ne kadar çok meşgul olursan o kadar harcarsın ve hiçbir şeyi düşünmezsin, sistemi sorgulamazsın, eleştirmezsin. Bu sistemde sıkılmak en radikal direniş. Benim vaktim bana ait ve ben onu sizin bu saçma sapan gündeminize, gürültünüze feda etmeyeceğim diyebilenlerin sayısı gittikçe azalıyor. Ve milyonlarca insan sıkılacağına modern köleliği tercih ediyor. Peki ne yapacağız? Hayır, hayır. Çözüm dünyadan kopmak, telefonu fırlatıp atmak değil, dizginleri eline almak. Şimdi bu program bittiğinde
senden bir ricam var. Telefonunu bir masaya bırak. Şöyle yarım saat, 40 dakika hiçbir şey açma. Televizyon da kapalı olsun. Bir yerlerden bir ses gelmesin mesela. Sana biraz saçma gelse de, sadece otur ve sıkıl. Korkma, yarım saat bak. Otur, ya gözünü kapa, sabit bir yere bak. Al eline çayını kahveni. Ne olacak biliyor musun? En fazla 1-2 dakika sonra sıkılacaksın, beynin sana saldırmaya başlayacak. Hadi al eline telefonu. Aç televizyonu, vakit kaybediyorsun, hayat akıyor. Hayat çok hızlı diyecek sana. Eğer sabredebilirsen, bu dediklerimi istersen yaz bir yere. İbrahim abi dediğin çıkmadı de Allah'ın izniyle. 15-20 dakika. Bak, bundan sonra zihninin nasıl berraklaştığını ve o bastırdığın birçok şeyin gün yüzüne çıktığını göreceksin. 15 dakika bak. Çünkü sıkılmak o zekanın nefes aldığı yer. Ve senin zekan var. Senin güzel bir ruhun var. Ne olur, çiçeklerin nasıl suya, güneşe ihtiyacı varsa senin de nefes almaya ihtiyacın var. O modern kumarhanenin ışıklarını tamamen kapatamıyorsan arada durdur, söndür ve kendi içindeki o feneri yak. Bunu böyle 10-15 dakikalar, yarım saatlerle yapmaya çalışırsanız ve buna da şöyle faydalı bilgilerin, güzel anlatıların yer aldığı yarım saatlik programları hiçbir şeyle ilgilenmeden tek bir yere odaklanarak çayınızı, kahvenizi elinize aldınız veya tesbihinizi aldınız ama hani bir şeyle ilgilenmeden dinler veya izlerseniz hayatınızda birçok şeyin değiştiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz. İsterseniz bunu bir deneyin. Umutla kalın. Yavaş kalın. Derinlikle kalın. Ne olur, insan kalın. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Bak, en değerli vaktiniz, sermayeniz ne arsa, ne borsa, ne gümüş. Vaktiniz. Neredeyse ömrümüzden yarım saat geçti. Ve ne kadar süremizin olduğunu bilmiyoruz. Gelin, şu ekranlara heba ettiğimiz ömrümüzü düşünelim. Tamamen bırakamıyorsak dahi, onun dizginini elimize alalım. Belli saatler harcayalım. Ve başka bir ayrıntı. Her harcadığımız, tükettiğimiz zamanında bir bedeli, kayıt altında tutulan bir hesabı var. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olun. Bu zaman sermayenizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde Bursa'mızın güzel kardeşleriyle veya ülkemizden, dünyadan cep telefonu uygulaması üzerinden kimler takip ediyorsa buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet, bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

El-Hafid Celle Celalü. Celle Celalü. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafid'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafid isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafid ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafid isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: El Basir Celle Celalu. Celle Celalu. Her şeyi gören. Sen El Basir'sin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Kufe'ye" diye cevap verdi. Kufe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Kufe'den ayrıldı.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Envarül Kulüp isimli eserden istifade etmeye devam edeceğiz bu programımıza da inşallah. Kıymeti dinleyenler, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah-u Teala'ya günahlarınızdan nasuh bir tövbeyle, sıdk ve ihlas ile ölünceye kadar bir daha işlememek üzere nefsine öğüt veren tövbekarlar gibi tövbe edin. Ey benim varlığıma ve birliğime bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuma, suçları, kabahat ve günahları affederek yargılayacağıma iman eden, cennetime talip, rızayı ilahime ragıp, cemalime aşık olanlar. Eğer bana gerçekten iman

Onları hatırladıkça nedamet ve pişmanlık duyacağınıza, kendi kendinize ve bana söz vererek Hakk'a rücu ediniz buyuruyor Rabbimiz. İşte böyle bir tövbe nasuh tövbesidir ki, tövbe edilen suç, kabahat ve günahları tamamıyla terk etmek, onları bir daha asla işlememek, ömrün arta kalanını Hakk'a itaat etmekle geçirmeye ahd ve azmetmek, Hakk'a hakkıyla kulluk ve itaatte bulunmak, bütün kötülüklerden arınmış olarak teslim-i ruh etmek ve öylece vuslata yetmekle mümkün olur. Sözün burasında bir gerçeği dikkatinize sunmakta fayda ve yarar var. Allah-u Azimüşşan, Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, Tevbe suresi 112, mealen, o bütün suç, kabahat, kötülük ve günahlarından tövbe edenler, sıdk ve ihlas ile Hakk'a ibadet eyleyenler buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede her türlü ibadetlerden önce tövbe etmemiz gerektiğine işaret buyurulmaktadır. Hakikaten her şeyden önce bütün kötülüklerden, suçlardan ve günahlardan ötürü tövbe etmek lazımdır ki ibadet ve taatin zevkine ve hazzına varabilelim. Nitekim bir diğer ayet-i cellede Rabbimiz Bakara suresi 222'de Allah-u Teala günahlarından tövbe edenleri sever ve her türlü kötülük ve kirliliklerden arınanları da sever. Demek oluyor ki Allah Azze ve Celle önce tövbe ve nedametle Hakk'a rücu ederek içlerini ve sonra da su, sabun vesaire ile dışlarını temizleyip her iki manada da arınanları sever. Dikkat buyurulursa bu ayet-i kerimede tövbe edenler önce zikrolunmuştur. Peki böyle yaparsak ne olur? Bu sorunun cevabını da yine düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azim beyan buyurmaktadır. Tahrim suresi 8. Olur ki Rabbiniz Celle Şane günahlarınızı örter de sizi altında ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah-u Teala peygamberini ve onunla beraber olan mümin kullarını utandırmaz, üzmez. Sıratı geçerlerken o müminlerin nurları önlerinde ve sağlarında yürür. Münafıkların ise nurlarının söndüğünü görünce, ey Rabbimiz, nurumuzu sönmekten koru, tamamla ve o nurunu bizden ayırma, bizi yarlıga, af ve mağfiret buyur. Muhakkak ki sen her şeye hakkıyla kadirsin derler. Merhameti bol, biz aciz ve günahkar kullarına karşı ihsan ve mağfireti mebzul olan Allah-u Teala Celle Celaluhu tövbelerimizi kabul buyurarak suçlarımızı, isyanlarımızı, hata ve nisyanlarımızı bağışlar ve bizleri nimetlerin en büyüğü olan cennetine idhal eder. Bizleri ebedi saadete eriştirir, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklının eremediği, dillerin ve kalemlerin tarih ve tavsifinden aciz kaldığı, kalplerin ve hayal gücünün göz önüne dahi getiremediği cennetine kabul buyurur. Kıymeti dinleyenler, o cennet ki çevresi zümrüt gibi yeşilliklerle süslü, ağaçlarının altından nehirler akar, dünyada benzeri olmayan çiçeklerle özenmiş ve bezenmiş tarlaları ortasında, saraylar ve köşklerle süslenmiş türlü türlü, çeşit çeşit nimetlerle müminler için hazırlanmıştır. Bahusus Allah ve Resulüne iman eden ve tövbelerinde sabit olan müminler, kabrin vahşetinden, kıyametin dehşetinden, günah ve masiyetlerinin hesabını vermek haşyetinden de emin olurlar. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olanlar asla utanıp üzülmezler. Her türlü azap ve ikaptan azade ve asude kalırlar. Mahşer yerinde müminlere bağış ve ihsan buyrulan nur, onların önlerini ve yanlarını aydınlatır. Dünya hayatında sırat-ı müstakimde oldukları, hak bildikleri İslam yolundan, Hakk'a varan o doğru yoldan ayrılmayarak iman nuruyla yürüyüp gittikleri gibi, ahiret hayatında da gece karanlığından daha zulmetli, her adımı meşakkat ve eziyetli sırat üzerinden de iman ve İslam nurlarıyla önleri ve yanları ışıl ışıl aydınlanarak salimen geçer giderler. Dünya sıratını ve hayatını emniyet ve selametle nasıl geçirmişlerse, 3

bin yıllık sıratı da nurları sayesinde öylece çabucak geçerler. Oysa içleri küfür ve isyan ile dopdolu olduğu halde, dışları İslam gibi görünen münafıkların nurları ise kıyamette sönüverir. Ve onlar küfür ve nifaklarının karanlıkları içinde kala kalırlar. Esasen dünya hayatında kalpleri nifak zulmetleriyle kararmış bulunduğundan, zahiren Müslüman görünmelerine mukabil, kendilerine muvaffak eden, verilen nur da sönüverir. Bunların karanlıklar içerisinde kaldıklarını gören müminler, kendi nurlarının da sönmesinden kaygılanıp, "Ya Rab, bizim nurlarımızı söndürme, geçmiş günahlarımızı af ve mağfiret buyur, zira sen her şeye hakkıyla kadirsin," derler. Kıymetli dinleyenler, bu söylediklerimize şaşırmayınız buyuruluyor. Dünya hayatında nifakları meydana çıkan, içleri başka ve dışları başka türlü olan, özleri sözlerine uymayan münafıkları görünce, "Aman ya Rabbi, şunlar gibi bizim de iman nurumuzu söndürme, hallerimizi onların hallerine döndürme," diye dua etmiyor muyuz? İşte kıyamet günü de iman nurlarının sönüverdiğini görünce de, iman ve İslam nurlarımızın sönmemesi için Rabbimize aynı şekilde tazarru ve niyazda bulunacağımızı Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede bize ihtar buyuruyor. Ey aşık-ı sadıklar! Ehli imana yakışan, irfan ve ishan sahibi olanlara yaraşan bu fani dünya hayatında Allah-u Teala'ya isyanda bulunmamak, ona kulluk ve itaatte daim ve kaim olmaktır. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın emirlerine hakkıyla ve tamamıyla uymak, nehilerinden layıki veçiyle sakınmak ve kaçınmak, Allah'tan korkan ve ona kul olmaya niyet edenlerin başlıca sermayeleridir. Bunun için de bütün günahlara tövbe ederek Hakk'a isyanı terk etmek, Allah yoluna girmek, vuslat yolunun sonu olan makam-ı sıddıkiyete ermek isteyenler, Hakk'a kurbiyetin ilk merhalesi, kulu Hak rızasına eriştirecek merdivenin ilk basamağı olan tövbeye sarılmalı ve o tövbelerinde sebat etmelidirler. Hak yoluna salik ve Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden bir hisseye malik olmak isteyenler, her şeyden önce tövbe iklimine girmeli, işlediği kötülüklerden ötürü pişman olarak huzur-u Hakk'a yüz sürmeli, af ve mağfiret niyaz eylemeli ve bir daha da o kötülüğe asla dönmemelidir. Tövbe iklimine girmeyenler Allah-u Teala'ya yakın olamazlar. Tövbe iklimine girebilen mutlu ve kutlu kişiler ise Hakk'a yakın olmakla kalmaz, aynı zamanda rızai ilahiyeye nail ve vasılı didar olurlar. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Sırruhu Hazretleri buyurmuşlardır ki, evveliyat tam ve sıhhatli olmayınca, yani temel sağlam bulunmayınca, üzerine kurulan bina da sağlam olamayacağı gibi, tövbeleri sağlam olmayanların da nihayet ve akıbetleri hayır olmaz. Bidayet tahsil olmayınca nihayette vasıl olunamaz. İsyan hastalığının ilacı ancak ve yalnız tövbedir. Ve o tövbe edilen günahı bir daha yapmamak üzere terk etmektir. İsyan hastalığına tövbe edilmeksizin deva bulunamaz buyuruyor. Tövbe etmek zararı def ve hak ile aradaki perdeyi ref etmektir. Kişinin isyanda bulunması ve suç işlemesi ise Allah-u Teala ile arasındaki yakınlığı uzaklığa saptırır ve aradaki perde ve engelleri de arttırır. Tövbe zararı def ve hicabı ref etmek, dinde ve dünyada müstakim olmak ve Hakk'a kurbiyetle menfaatler sağlamaktır. Zararı def etmek ise elbette ki menfaati celbetmekten evvel gelir. Kişi için kendisine lazım olan şeyi önceye almak elbette her şeyden önemlidir. Zira Allah-u Teala'ya itaat etmek ve merhamet ilahiyeye layık olmakla Hakk'a kurbiyet nasıl olur? Kul azap ve ikaptan kurtulur, cennet ve cemale nail olur. Demek ki işin başı itaattir. Sonra tövbe gelir ve nihayet o tövbe edilen kötülüğü bir daha işlememek gerekir.
Bütün veliyullah, Allah dostları, ıslahına memur oldukları kişileri her şeyden önce tövbeye davet ederler. Bütün ibadet ve taatlerden önce taliplere tövbeyi önermeleri, onları isyandan el çektirip daha sonra ibadet ve taate yöneltmeleri bu hikmete mebnidir. Çünkü nefsin kötü sıfatları ancak tövbe ve istiğfar ile arınabilir. Bir yandan isyan ve kötülükler içinde bulunan ve diğer taraftan Hakk'a ibadet ve taate özenenlerin bu ibadetleri onlara Hakk'a vasıl etmez. Hatta belki Hak'tan uzaklaştırır. Buna mukabil tövbeye devam etmek, Hakk'a isyanı terk eylemek ve o tövbede sebat göstermek, işlediği kötülük ve suçlardan ötürü af ve mağfiret olunmasını niyaz etmek, gözyaşı döküp pişman olmak insanı Hak yoluna iletir ve maksadı âlâ olan rıza-i bâriye ulaştırır. Bütün peygamberler, peygamber-i izam, müstesna olmak üzere her insanda bu hal, yani tamahkarlık, gazap, öfke, riya, şehvet, kibir, dünyaya muhabbet ve yaşama kırsı vardır. Allah-u Teala'nın sevmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerdiği bu kabil çirkin sıfatlardan nefsi mutlaka kurtarmak gerekiyor. Bu sıfatları terk etmeyenler Hakk'a vuslat bulamazlar. Aklım başımda, imanım ve vicdanım yerinde diyen her mümine layık olan bu çirkin ve kötü sıfatlardan nefsini arındırmak, tövbe sabununu gözyaşlarıyla köpürterek bunlardan paklanmaktır. Bunu yapabilenler nefislerini Kur'an-ı Azim'in nurlarıyla nurlandırır ve iki cihan serveri, aşıkların önderi, sadıkların rehberi, ahir zaman peygamberi olan Habibi Edibil Kibriya'ya layık ümmet olabilmek şeref ve mutluluğuna erişirler. Böylelikle kalplerine Hak korkusu ve Allah-u Teala'nın muhabbeti siner. Bütün kötülükleri sıfıra iner ve bütün darlık ve sıkıntıları da diner. Eskiler tüylü emel derlerdi. Allah-u Teala'yı unutarak onun bahş ve ihsan buyurduğu sayısız ve hesapsız nimetlere gafil olarak yalnız dünya hayatını kazanmak, yalnız dünya saadet ve selametini düşünmek ve netice itibariyle dünya için ahireti terk etmek, ahiret korkularından, hesap, azap ve ikab kaygılarından habersiz gününü gün etmek, sonunu ve ne olacağını düşünememek tuli emeldir. Bu hal, yani tamahkarlık ve cimrilik dediğimiz şey ise kendisi tatlısı ve tuzusuyla karnını doyurduğu halde çevresindeki yoksulu, açığı, muhtacı düşünmemek yahut ne kendisi yemek ne de başkalarına yedirmemektir ki bundan Allah-u Teala'ya sığınırız. Manevi hal ise Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salavat-ı şerife getirmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlerden bir gün Medine-i Münevvere kabristanına şeref bahşetmişler ve görmüşler ki mezarlık içinde bazı yerlerde çürümüş ve dağılmış insan kemikleri bulunmaktadır. Bir zamanlar mağrur bir eda ile kasılan kafaların kemikleri yerlerde sürünüyor. Doymayan ağızlara ve gözlere toprak dolmuş. İnci dişler yerlerinden sökülüp saçılmış, kol bir tarafa, ayak bir tarafa dağılıp yayılmış. Evet, bunlar kim bilir kimin kafası, kimin azalarıydı. Kıymetli dinleyenler, bütün hırs ve mücadele ne içindi? Kim bilir kimin kafasıydı? Bir zamanlar o kuru kafanın içinde düşünen bir beyin, bütün vücudu idare eden muazzam bir sinir sistemi vardı. Ne oldu, nice oldu? Malım mülküm var diyordu. Dostum düşmanım var diye övünüyordu. Eline bir kuruş geçse seviniyor, bir kuruşunu kaybetse yeriniyordu. Bir zamanlar o da bizim gibi yiyor, içiyor, gezip dolaşıyor, ağlıyor, gülüyor, üzülüyor ve seviniyordu. Bir tahta kurusu veya bir sivrisinek çıksa tedirgin oluyor, yün veya pamuk döşekleri, ipekli yorganları beğenmiyordu. Belki de en pahalı cinsinden, değerli kumaşlardan elbise diktirerek giyiniyor, nice fakirin bir tabağına hasret olduğu nefis yemekleri elinin tersiyle itiyor, olur olmaz herkesle ahbaplık edip konuşmaya tenezzül etmiyor, hasta veya kabir ziyaretlerine gitmiyordu.
Belki de bu kuru kafa ölümü dört gözle bekleyen bir fakire aitti. Ömrü yokluk, darlık, sıkıntı ve hastalıklarla geçmiş ve ancak burada dinlenmişti. Öyle veya böyle, ahir ve akıbetimiz bu olduğuna göre neden Allah-u Teala'ya kulluk, Habibi Hüda'ya ümmetlik etmiyor, ibadet ve taatte tembellik ediyor, isyan ve kötülüğü terk etmiyoruz? Ne gaflet ya Rabbi! Evet, hepimizin akıbeti bu. Bunu da gözlerimize görüyor ve biliyoruz. Bu hal önünde sonunda hepimizin de başına gelecek ve bir gün ecel bizi de böyle yere serecek. İş bu kadarıyla kalsa ne iyi, ne âlâ. Tekrar dirilmek var, mahşer yerine sürülmek var, hesap sorulmak var. Nebilerin, velilerin, aşıkların, sadıkların ve bütün mahşer halkının önünde yerlerde sürünmek, hor, hakir görülmek var. Defteri dürülmek var. Zebaniler tarafından cehenneme sürülmek var. Kabrin vahşeti, mahşerin dehşeti var. Korkunç akabeler, korkulu vadiler var. Bir ara verelim, aradan sonra inşallah devam etmeye gayret edeceğiz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
1: ilim ve hikmet.
0: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Miraç gecesi bana cehennemin hali arz olundu. Orada hurma ağacı kalınlığında ve uzunluğunda zehirli yılanlar, büyük akrepler gördüm buyuruyor. Ne var ki bütün bu azap ve korkular kafirlere, asilere, münafık ve münkirlere ve tövbesiz ölenlere hazırlanmıştır. Biz onları düşünmeyelim de kendi hallerimizi göz önüne getirelim. Sende abdest, namaz yok, bende zekat, haç yok. Her ikimizde de aklımızı başımıza derleyip tevbe ve nedamet de yok. Ne Allah'tan korkuyor ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den utanıyoruz. Sonra da sıkılmadan sen bana bakma, ben namaz kılmam, oruç tutmam ama benim kalbim temiz. Şimdiye kadar zekat vermedim ve hacca da gitmedim ama zekat verip hacca gidenlerin çoğundan iyiyim. Kimsenin tavuğuna kış, karısına pış demem diye kendimizi savunuyor ve avutuyoruz. Oysa bu savunmanın bizi iblisten daha aşağı bir derekeye düşürdüğünü bile düşünemiyoruz. Zira kendini diğer insanlardan üstün, iyi ve temiz görmek ve saymak şeytanın sıfatlarındandır. Hani Rabbi iblise Adem'e secde ile diye emri ferman buyurduğu zaman ben ona secde etmem. Çünkü ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan yüksek ve üstündür cevabını vermemiş miydi? Sen de tıpkı onun gibi kendini başkalarından yüksek ve üstün görmekle, ibadet ve taatin olmadığına pişman olup nefsini hakir bulacak yerde saçma sapan bir savunma ile şeytanlaşmış olmuyor musun? Hem hangi kalp temizliğinden dem vuruyorsun? Sen öylesine bir gaflet ve delalet katranına düşmüşsün ki her tarafın kapkara olduğundan üzerindeki karaları göremiyorsun. Allah-u Teala'yı bildiğini iddia ediyorsun. Allah'tan korkmuyor, onun emirlerini yerine getirmiyor, nehilerinden sakınmıyor, isyan ve kötülüklerden bir türlü kurtulamıyorsun. Rabbini bilenin kalbi temiz olur. Kalbi temiz olan da Rabbine kulluk ve itaat eder. Mümin kardeşlerini candan sever ve Rabbine kulluk ve itaat edenleri de asla hor, hakir görmez. Şeytanın bütün vasıfları ve sıfatları sendeyken kalbim temiz demeni kim yutar buyuruyor. Ben peygamberimi de severim dersin. Adet olduğu yapmayan, ayıplandığı için ele güne karşı çocuğunu yalnız sünnet ettirir ve bunu bile marifet sayarsın. Oysa böyle bir kutsi cemiyette Allah-u Teala'nın kesinlikle yasakladığı, Resul-i Zişan'ın meleklerin ve salihlerin kınadığı içkiyi çekinmeden hem kendin içer hem de misafirlerine ikram edersin. Haram, helal tanımaz, eline ne geçse yutarsın. Dedikodu, fitne ve fesatla milleti birbirine katarsın. Yetim hakkı, öksüz malı demez, ne bulsan cebine atarsın, sonra da kendini herkesten yüksek ve üstün tutarsın. Zekat vermezsin ama metresine binlerce lira harcarsın. Hacca gitmezsin ama yılda 3 kere Avrupa'ya gidersin. Devlete ve millete vergi vermemek için bin bir sahtekarlık yapar, bankalara yeni yeni hesaplar açarsın. Haset sende, hırs ve tamah sende, yalan ve iftira sende, kibir ve gurur sende. Dedenin fakir ve fakat namuskar bir köylü, babanın çalışkan ve mütevazi bir memur olduklarını açıklamaktan çekinir, mezattan aldığın eski zaman paşası resmini evinin baş köşesine asarak paşaoğlu, paşa torunu olmakla övünürsün. Aslını inkar edene ne derler bilir misin? Ben söylemeyeyim de sen kendin bul. Onu bulduktan sonra insaf ile kendini de bul da bana anlat bakayım. Senin kalp temizliği dediğin nedir? Nasıl bir şeydir? Hem kendine hem de etrafındakilere yazık ediyorsun. Uyan bu gafletten, kurtul delaletten. Gözlerin görür, kulakların işitir, elin ayağın tutar, kafan iyi kötü düşünürken kendine gel ve kendini bul. Zira bir gün gören gözlerin görmez, işiten kulakların duymaz, yürüyen ayakların yürümez olacak. O gün bu hallere neden ve nasıl düştüğünü belki düşünebileceksin ama artık sana pişmanlık da fayda etmeyecek. Nefsine kul olmaktan kurtul, Allah-u Teala'ya kul ol. Kur'an-ı Azim'i kendine düstur et. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in elini tut. O mübarek eli tutan hakkı tutmuş demektir. O ele biat eden Allah-u Teala'ya biat etmiş demektir. Unutma ki kanmayan ağzın belki bir yudum su içmeye bile fırsat bulamadan ebediyen kapanacak. Doymayan gözlerine pek yakında topraklar dolacak. Bir pirenin bir böceğin ısırmasına dayanamayan nazik tenin yılanlara ve çıyanlara yem olabilir. Gecikmiş pişmanlığın ve yanıp yakınmanın hiçbir faydası ve yararı yoktur. Bir sözünle sana tereddüt etmeden yüz binler gönderebilen dostlarının o alemde hiçbir yardımları olmayacak sana. Orada derdine sırdaş, haline yoldaş bulamayacaksın. Kabrinde tek başına ve amellerinle baş başa kalacaksın. Evlatların, kardeşlerin, arkadaşların seni kabre koyar koymaz hemen sorgulanacaksın. Buyuruyor ki gel ey kardeşim, elindeki o kadehi kır ve at, elin arınsın. Alkol ile paslanan dilin tevhid ile arınsın. Kalp kadehine aşk ilahiyi doldur, gönlün arınsın. Bu aşk badesi mideni bozmaz, zihnini ve kuvve-i müfekkireni bulandırmaz. Gül benzini soldurmaz. Fakat seni öylesine mesteder ki bu dünya kadehlerinde bulunan bir şey değildir. İnsan hem de Hazreti insan olursun. Dilin zikr ile, şükr ile, gönlün aşk ile nurlanır. Ağzın helal yemekle, gözün helal görmekle, bütün aza ve cevahirin helal yoluyla kemale ermekle şuurlanır. Yoldaşın iman, sırdaşın sülehay-ı zaman, rehberin Kur'an-ı Azimüşşan olur. Rabiatül Adiviye'ye kabrine koymuşlar. Hazreti Münkereyn gelip sordu. Rabbin kim, nebin kim, dinin ne, kitabın hangi kitaptır, kıblen neresidir? O cennet hatunu cevap vermiş. Rabbim, alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabım Kur'an-ı Azimülbürhan. Dinim elhamdülillah din-i mübin İslam. Kıblem Kabe-i Muazzam. Dedikten sonra ilave etmiş. Ben sorularınıza cevap verdim ve Rabbimin Allah-u Teala peygamberimin Habibi Edibi Kibriya olduğunu söyledim. Gidin Rabbime ve peygamberime sorun bakalım. Rabia'nın size tasdik ettiği gibi siz de onu kulluğa ve ümmetliğe kabul ettiniz mi? O anda hitab-ı ilahi şeref sadir olmuş, benim kulumu bana bırakın. Bu kıssayı böylece naklettikten sonra bir hususu daha açıklayalım. Birçok dinsizlerin ve densizlerin zannettikleri gibi telkini meyyit yalnız kabre konulana değil, bu manzarayı ayaküstü boş gözlerle seyreden canlı ölülere de racidir. O anda kabre konulanın sorulacak sorulara verecekleri cevabın ne olacağını ancak Allah-u Teala bilir. Orada vazife gören meleklere bildirilen telkini meyyit sünnet seniyedir. Asıl hikmet ve sırları ise kendilerini canlı zanneden ayaktaki ölülere olan hitaptır. Zira telkini meyyiti yalnız kabirdeki ölüye hitap olarak farz ve hatta bazen bununla istihab eden o canlı ölülerin çoğunun Allah-u Teala'ları, para, peygamberleri şeytan, kitapları düzenbazlık, kıbleleri ferç, kardeşleri kafirler ve zalimlerdir. Kıymeti dinleyenler, telkini meyyitten de asıl murat buyuruyor ki elimizdeki eserde, diri oldukları halde ölü gibi gezip dolaşan gafilleri gaflet uykusundan uyandırmaktır. Kabre konulan o meyyite yapılan bu telkin ile de uyanamazlarsa çok kısa bir süre sonra onlar da aynı hale düşünce elbette ne cevap vereceklerini kendileri düşünmelidirler. Bunun manasını anlayan ve kabrin başında boş kafa ile durmayan zevat-ı zevil-i ihtiram elbette ve elbette müstesnadır. Efendiler, kardeşler, ağabeyler, babalar, analar ve dedeler. Hakkı bulmak ve hakta olmak isteyenler. Ölüden ve ölümden, mezardan ve mezarlıktan, daha yüksek ve daha müessir vaiz yoktur. Ölüden daha büyük bir nasihatçı düşünülemez. Tabii bu duyana ve görenedir, düşünebilenedir. Duymayan, görmeyen, düşünemeyen, düşünmek istemeyen, dilediği gibi yesin, içsin, gezsin, dolaşsın. Kıymetli dinleyenler, ölenin musalla adı verilen o muhteşem kürsüye çıkarak bir namaz vakti için hazır bulunanlara ettiği vaaz-ı nasihatı duyamayan veya lisanı hal ile neler söylediğini anlayamayanlar çok yakın bir zamanda ne kadar kötü bir yolda olduklarını anlayacaklar ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. O zaman ağlayıp sızlanmanın, yanıp yakınmanın hiçbir hayrı ve yararı olmayacaktır. Öyleyse insafa gelelim. Kendimizi hakka verelim. Yaptıklarımıza pişman olup tevbe edelim. Ölenlerden ibret alalım. Hak yolunda menzili maksudumuza varalım. Cenab-ı Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de kabristana yaptıkları ziyaretten biraz önce bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çürümüş, toprak olmuş bedenleri ve onlardan arta kalan kemikleri işaret buyurarak ashab-ı kirama saadetle şöyle buyurdular. Ey ashabım! Şu gördüğünüz kemikler bir zamanlar cisminde canı, damarında kanı olan birer insan bedeniydi. Malları, mülkleri, makam ve rütbeleri, halk içinde itibarları vardı. Dünyanın kendilerine ait olduğunu sanırlar ve cihana sığmazlardı. Görüyorsunuz ki şimdi mesken ve menzilleri bir avuç toprak olmuş. Azrail aleyhisselamın gücü ve ecel kılıcıyla sinelere çağak olmuş. Akıllı olan kimselerin çürüyen bu et ve sinirlere, toprağa karışan bu kemiklere bakarak ibret alması gerekir. Düşünme kabiliyeti olan kimsenin gavvasu bahri fena olup deryaya aşka dalması gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu veciz hitabeleriyle hem ashabı hem de biz aciz ve günahkar ümmetini tenvir ve irşat buyurmuşlardır. Şu halde bizler de nefislerimizi ıslah edelim. Mekru hileden, kahru ucupten geçelim. Bu kötü huy ve sıfatlarla huzuru hakka varmayalım. Bunlara tövbe edelim. Tövbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp kalp havanında tevhid tokmağı ile döversek bütün bu kötülüklere şifa verecek devayı elde etmiş oluruz. Bu çirkin sıfatlardan kurtulur, rahmet ilahiyeye müstahak ve müstegrak olur. Cennet ve cemale ulaşacak yolu buluruz. Manevi bir kalp hastalığı olan günahtan ve günah fesadından halas olmanın, felah bulmanın çaresi ancak budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, günahına tevbe eden o günahı işlememiş gibi olur. Temiz bir suyun necaseti ve her türlü pisliği temizlemesi gibi tövbe suyu da insanda masiyet, günah ve yüz karası olan kötülükleri tathir eder. Nitekim Allah dostları buyuruyor ki tövbe öyle bir sabundur ki günahları yıkar ve temizler ve cilalar buyurmuşlardır. Evet, tövbe hasta kalplerin devasıdır. Eğer tövbe müstecab olursa nefsin amel-i saliha ile sehaveti, helale kanaati, mebde ve me'at ilmine marifetidir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki tövbe yaptığına nedamettir. Yani kişi işlediği masiyete dili ve kalbiyle nedamet eder, pişman olur ve bir daha günah işlememeye azmederse tövbesi tövbe-i sıdıkı olur. Zahirde tövbe edip kalbiyle yaptığına nadim, pişman olmayan kalbiyle yine bir günah işlerse Bakara suresi 225'te buyrulduğu üzere fakat kalbinizin dilinize uyduğu günahlar ve yeminler yüzünden sizi muahaze eder. Nas-ı celili üzere Allah-u Teala'nın huzurunda suçlanacağından korkulur. Bu sebeple müminlere layık olan tövbe etmek, bu tövbesinde sabit ve daim olmak, hulusi niyet ve hakka tevekkül ile şükretmek, Rabbini zikrederek secde etmektir. Allah dostları tövbenin kabulünün alamet ve nişanları vardır buyurmuşlardır. Geçmiş günahlarına teessüf etmeden ve işlediği bu günahlardan ötürü tövbe edenin o günahlarını hatırladığı zaman benzinin sararması ve ekseri vakitlerde şeytandan Allah-u Teala'ya sığınması ve istihaze eylemesi gerektir. Zira Hak Teala istihaze eden kimse ile şeytanın arasına 360 hicap koymuştur ki her hicabın aralığı yerlerle gökler arası kadardır. Rivayet olunmuştur ki Ebu Said Hazretleri rüyasında şeytanı görmüş ve ona elindeki asası ile vurmuş. İblis kendisine "Ya Ebu Said, bilmez misin ki ben asadan korkmam?" deyince sormuş. "Ya neden korkarsın?" İblis kendisine şöyle cevap vermiş. "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim." diyenden korkarım. Bir mümin İslam üzere ve iman ile çene kapasa şeytan ağlayarak feryat eder. Bu Ademoğlu bismillahirrahmanirrahim hürmetine şerrimden halas oldu der. Evet, buna şaşırmayınız. Çünkü Besmele-i Şerife'deki sırlar, İsmullah'taki esrar ve halat-ı aliye yazılmakla tükenmez ve bu sırları tarif ve tavsif edebilmek asla mümkün ve muhtemel değildir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik inşallah. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
5: ilim ve hikmet.
4: Gülistan,
5: Gülistan.
4: Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
5: Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım, selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir hadis.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

uzak dur sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine var elbet.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim. Beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyi revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanın, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Nice yıl asır oldu. Uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak? Her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar. Cemre'ye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Muhammed'im.

0: Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.
1: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Neydi, ne oldu? Tabi'in neslinden Mudarip İbni Hazn anlatıyor. Bir gece deveme binmiş gidiyordum. Bir adamın tekbir getirdiğini duydum. Deveyi sürüp arkasından yetiştim ve onunla konuşmaya başladım. Kim bu tekbir getiren? Ebu Hüreyre. Ne tekbiri bu? Şükür tekbiri. Neye şükür? Yetim olarak büyüdüm. Yoksul biri olarak hicret ettim. Bir zamanlar Gazvan kızı Büsre'nin yanında karın tokluğuna çalışan bir işçiydim. Bir de yolculuk esnasında sıram gelince deveye binme hakkına sahiptim. Onlar seyahat ederken develerini sürer, mola verdiklerinde odun toplayıp hizmet ederdim. Daha sonra Yüce Rabbim beni Büsre ile evlendirdi. Şimdi o benim eşim. Artık herkesle birlikte ben de deveye biniyorum. Mola verildiğinde başkaları bana hizmet ediyor. Dinini bir yaşama üslubu kılan, Ebu Hüreyre'yi vali yapan Allah'a hamdolsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Nida. Radyo Nida.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara Umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, Umre'ye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Nida Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Nida. Radyo Nida.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Ama sen canı da bir bil, bedeni de. Yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine. Hani bademler gibi, bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir.
1: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara Umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, Umre'ye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür.

0: değişiyor. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida Radyo Nida.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Nida Radyo Nida.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Ve tabi her zamanki gibi sözümüzün başında alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza hamd ediyoruz. Senalarda bulunuyoruz, övgülerde bulunuyoruz. Rabbim kabul buyursun. Kulluğumuzun gereği bu. Ve de tabi yine imanımızın gereği, insanlığımızın gereği Rabbimize şükrediyoruz. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürler olsun. Bilhassa İslam ve iman şerefine Rabbimize sonsuz teşekkürlerde bulunuyoruz. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşret diye de dua ediyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı da arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun ve Efendimiz'i haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, acizane sohbetlerimize devam ediyoruz. Rabbim rızasına uygun kılsın inşallah. Hem bize söylediklerimizle hem de size dinlediklerinizle istifadeyi nasip eylesin. Gaye bir şeyler öğrenmek, bir adım atabilmek, cennete giden yolda, Rabbimizin rızasına giden yolda. Rabbim rızasına uygun kılsın bütün amellerimizi ve bu sohbetlerimiz de yarın mahşer gününde inşaallahu rahman değerlendirilmiş saatler olarak, bizim için ahiret azığı olacak saatler olarak çıksın karşımıza. Rabbimden niyaz ediyorum. Tahmin ediyorum daha önce bu konuya yer verdik tabii. Ama değişik konuların içerisinde yer verdiğimizi hatırlıyorum. Umuyorum ki faydalı olur inşallah. Hep beraber istifade ederiz bazı şeylerden. Ve de eğer beni dinleyen gençlerimiz varsa, yavrularımız varsa, ki biliyorum ben takip edenler var. Bazen yolda karşılaşıyorum onlarla. Dua ediyorum acizane hocaları olarak. Hocam biz seni dinliyoruz diyorlar. Beni mutlu ediyor. Beni bu programlara devamda teşvik ediyor. Rabbim bütün amellerimizi rızasına uygun kılsın inşallah değerli kardeşlerim. Umarım ki o yavruların o tertemiz berrak zihinlerinde hayırlı çizgiler çizeriz de, hayırlı hatıralar bırakırız da yarın büyüdükleri zaman bize dua ederler inşallah diye ümit ediyorum. Malum çünkü yavrularımız geleceğimiz. Nasıl bir gençlik yetiştirirsek, evlatlara nasıl terbiye verirsek, geleceğimiz o şekilde şekillenecek değerli kardeşlerim. Onun için bu konu çok önemli bir konu. İnşallah bugün Lokman suresinden, evet, beraberce Lokman aleyhisselamın evlatlarına nasihatlerini Rabbimizin kelamı kadimi sübhanisinden beraberce görmeye çalışacağız. Ben peşinen anne ve babalara diyorum ki aman ha yavrularımızın terbiyesini tek mecraya, tek unsura, yani mesela sadece okula veya sadece arkadaşa veya sadece işte kendilerini teslim ettiğimiz yurtlara, dershanelere bırakmayalım. Her taraftan yavrularımızı kontrol edelim. Önce kendimizi yetiştirelim. Onlara da bir şeyler vermeye çalışalım. İnşallah böylece hem kendimiz için, hem yavrularımız için, hem dünyada bir güzel gelecek hazırlamış olalım, hem de bu bizim için ahiret azığı olsun. Ahiret azığı olsun. Biliyorsunuz kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ. Ademoğlu öldü mü ameli artık kendinden kesilir diye buyuruyorlar. Bunun değişik hakikatleri, efendim, değişik vesilelerle aktarmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Yani bir kişi vefat etti mi, o sağımızdaki, solumuzdaki melekler amel defterimizi kapatıyorlar, kıyamet gününde açılmak üzere belirli bir rafa koyuyorlar. Ama Resulullah buyuruyorlar ki, bazı kişiler var ki, değişik hadislerde değişik sayılanlar var. Mesela birinde 3 kişi müstesna buyuruyor, Efendiler Efendisi. Onlardan biri de, kendisinden sonra kendine dua edecek, hayır ve hasenatı devam ettirecek, hayırlı bir evlat bırakan kişi. Rabbim hem bizleri babalarımıza ve annelerimize hayırlı evlat olarak,
hayatımızı sürdürmeyi bizlere nasip etsin. Hem de kendimizden sonra hayırlı evlatlar bırakmayı Rabbim bize lütfetsin değerli kardeşlerim. Yani hem biz anne ve babamızın defterini, amel defterini kapatmayalım. Hem de öyle evlatlar yetiştirelim ki bizim de amel defterimiz kapanmasın. Bizden sonra hayırlı evlatlar gelsin. İşte sadaka-i cariyeler var, ilim var, başka unsurlar da var ama hayırlı evlatlar anne ve baba için hayır unsurudur. Bereket unsurudur. Onun için yavruların terbiyesine, yavruların eğitim ve öğretimine çok dikkat etmek lazım. Yani günümüzde hakikaten evlatlarımızı teslim edebileceğimiz değişik makamlar, mevkiler veya yerler, mesela okullar, yurtlar, ne bileyim işte kuruluşlar var. Ama biz de görevimizi yapmalıyız. Bugünkü programda bunu inşallah beraberce ele almaya gayret edeceğiz değerli kardeşlerim. Biz de anne ve baba olarak görevimizi yapmalıyız. Onları sadece başkalarına bırakmamalıyız. Çünkü bu arada evlatlarımız için

ettim. Evladım namazını kıldın mı? Evladım namazını kıldın mı? Evladım namazını kıldın mı? Yani biz böyle bir disiplinle, böyle bir tatlılıkla ki Allah'ın ayetlerini beraber göreceğiz inşallah o Rahman. Böyle büyütüldük. Rabbim o doğrultuda adam gibi yürümeyi bizlere nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, dünya artık çok farklı hale geldi. Çok farklı hale geldi. Küçücük yavrular bile kendi hallerine bırakırsanız çok kötü şeylere çok kolay ulaşabiliyorlar artık. Rabbim muhafaza buyursun. O internetler, televizyonlardaki değişik programlar. Şimdi tüm dünyada ne varsa uydudan evinize geliyor. Ya Rabbim muhafaza buyursun. Ve hepimiz nefis taşıyoruz. Hepimiz beraberimizde bir şeytan var. Resulullah'ın buyurdukları gibi. Hani bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri hem Ayşe annemizden var hem başkalarından da rivayetler var. Hepinizin sizin beraberinde bir şeytan var buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulullah senin de var mı? Evet benim için de var. Benim de bir şeytanım var ancak Rabbim bana yardım etti de benim şeytanım İslam'ı kabul etti. Bana ancak hayır telkin eder. E Resulullah belli masum insan. Onun dışında hiç kimse büyük veliler için bile mahfuz diyoruz. Allahu Zülcelal Hazretleri onu koruyor. Ama bugünün insanlarının ekseriyeti, kahir ekseriyeti, büyük bir ekseriyet himmete muhtaç. Korunmaya muhtaç, muhafazaya muhtaç. Başta kendi nefsimiz. Bir ömür boyu babacığım böyle söyledi değerli kardeşlerim. Önce nefsinizi ıslah edin, sonra da neslinizi ıslah edin. Kurtulmak istiyor musunuz? İleride huzur istiyor musunuz? Güzel günler görelim istiyor musunuz? Nefsinizi ıslah edin önce, sonra da evlatlarınızı, neslinizi ıslah edin. Ne kadar gerçek, ne kadar muhteşem bir tespit. Rabbim bizlere nasip etsin inşallahurrahman. Yani ben Müslümanım diyenler, İslami sohbet dinleyenler, o sohbetlere katılanlar, camiye cemaate devam edenler, ahirete inananlar evlatlarına ne olur emek çeksinler, ne olur evlatlarına güzel İslam ahlakı telkin etsinler, ne olur evlatlarına sahip çıksınlar. Ben acizane cemaatime hep öyle söylüyorum. O verdiğiniz harçlıkları o yavrular nerede kullanıyor? Siz ona bir telefon hediye etmişsiniz. Onunla kiminle konuşuyor, kiminle mesajlaşıyor? Yani bu mesajlar, mesajlaşmalar filan insanların başına öyle ciddi badireler açıyor ki değerli kardeşler. Alemlerin Yüce Rabbi evlatlarımızı kötülüklerden, kötülerden, zamanın fitnelerinden, nefsin tehlikelerinden, şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Bütün samimiyetle söylüyorum. Yani eğer bir anne ve baba topluma güzel bir evlat vermişlerse vallahi bahtiyar insanlardır onlar. Şanslı insanlardır. Niye biz onlardan olmayalım? Çünkü bizden sonra neslimizi onlar devam ettirecekler. Biz onlara güzel emanet bırakırsak, onları yetiştirirsek onlar da evlatlarını böylece nesiller pırıl pırıl tertemiz gidecek. Yakın tarih bize enteresan şeyler gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Acı hatıralar bıraktık geride. Rabbim tekrarından muhafaza buyursun memleketimizi ve alemi İslam'ı. O gençlere o terbiyeyi acaba kim verdi dersiniz? Yani büyük küçük tanımayan, Allah ve ahiret duygusu hiç bilmeyen, manevi mesuliyet zerre kadar kalbinde taşımayan ve de yani kendi yatağına, kendi memleketine, kendi vatanına, kendi insanına, kendi büyüğüne, anne ve babasına ihanet eden o insanları acaba kimler yetiştirdi ki dersiniz değerli kardeşim? Bu memleketin insanları, bizim yetiştirdiğimiz insanlar, bizim eğitimimizden geçmiş insanlar onlar. Ya bu anne ve babalar yetiştirdiler. Rabbim muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha güzel bir ihsanda ve ikramda bulunmamış, güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmamıştır. Evladımızı güzel ahlakla yetiştirdik mi? Tabii bunun çareleri var veya yolu var veya yapılması gereken şeyler var, görev var. Yani öyle kendiliğinden bitmiş şeyleri yok kabul etmiyor. Ziraatçiler de

kabul etmiyor. İnsanlar da hani Hüdayi Nabit diyorlar. Dağda yetişmişse eğer, yok onun aşılanması lazım. İslam ahlakıyla güzelleşmesi lazım ki güzel meyve versin. Güzel meyve. Muhammed İkbal'in dediği gibi güzel meyve versin. Ben daha evvel size onu okumuştum. Öyleyse evlatlarımıza emek çekmeliyiz. Sabırla, bıkmadan, usanmadan, pes etmeden, kırılmadan. Yerine göre yeter artık diyecekler, biz geri adım atmayacağız. Hani işin usulünü bilerek değerli kardeşlerim, bizim bir atasözümüz vardır. Öyle der, genç avuçtaki arıya benzer. Fazla sıkarsan avucu sokar, eli sokar, bırakırsan da kaçar. Onları öyle tutacağız ki, aramızdaki münasebeti öyle tatlı koruyacağız ki, asla kendimize de saygısızlık ettirmeyeceğiz. İşi çığırından çıkarmayacağız ama zamanın kötülüklerine de bırakmayacağız ve onları, babacığımın tabiri bu yine, mahir bir kuyumcu edasıyla işleyecek ve de memlekete, ümmeti Muhammed'e ve insanlığa hayırlı unsurlar haline getireceğiz. Pes etmek yok. Bir yandan tatlı tatlı, hele hele bugünün gençleri, ancak tatlılıkla, güzellikle, efendim tatlı sözlerle, onun gönlünden tutarak. Eskiden o dünya bir başka dünyaymış, o alem bir başka alemmiş. Anneler babalar çocuklarını döverek terbiye ederler, öğretmenler döverler, hocalar döverler filan. Çocuklar da böyle pusar kalır ama sonunda hayır olurmuş çoğu zaman. Şimdilerde çocuklar öyle bir şeyi asla kabul etmezler. Asla. Yani bizim dünya da acayip bir tarafa doğru gidiyor. Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz anne ve baba çocuklara hiçbir şey yapamıyor. Okuldan öğrenmişler. Anne ve baba sakın ha dediler ve hemen telefon ediyorlar. Geliyorlar alıp götürüyorlar. Ondan sonra da veriyorlar Hristiyan bir aileye, Rabbim muhafaza buyursun. Ne demek bu ya? Nasıl bir şey bu? Yani kanun çıkarırken, karar alırken, adım atarken çok dikkatli olmak lazım. Bizim kültürümüz neyi kaldırır? Bizim insanımız nasıl bir insan ve o işin sonu nereye varır? Geçenlerde müftülükte bir hanım kardeşimiz geldi. Hocam dedi, ben eşimi dedi karakola şikayet ettim dedi. Şimdi şu kadar ay bizden uzaklaştırma cezası verdiler ona. Peki dedim, sonu ne olacak? Sen onu şikayet ettin de o evden uzaklaştırıldı da ıslah mı olacak yani? Yani bir karar verirken çok dikkatli olmak lazım. Tabii bunların sebepleri filan da vardır da. Ben de acizane küçük bir şeyle bir çorbada azıcık bir tuzum olsun diye Efkar-ı Umumiye'nin haleti, insanların haleti ruhiyesinin veya dünyamızın veya insanlarımızın, beni dinleyen kardeşlerimizin maddi ve manevi hayatlarına katkıda bulunmak istiyorum. Ama çok dikkatli olmamız lazım değerli kardeşlerim. Çok dikkatli olmamız lazım. Yavrularımızı İslam ahlakıyla büyütmemiz lazım. Rabbim bu konuda bize istidat versin. Dediğim gibi bir yandan da dua edeceğiz. Konya'mızın eski büyük hocalarından bir tanesi, isim vermem doğru olmaz değerli kardeşlerim, bir gün Kapı Camii'nde bıkmış evladından, yaşı da hayli ilerli. Kapı Camii'nde demiş ki, cemaati Müslümin, ben bugün dua edeceğim, siz de amin diyeceksiniz. Ve dua ediyor maalesef, ya Rabbi ben bu çocuktan bıktım artık, sen bunu al, helak et bunu diye. Evladının helakine dua ediyor. Konya'da yaşanmış bu hadise. Bilen dostlarımız var. O günleri hatırlayan dostlarımız var. Ve kısa süre içerisinde cemaatle amin dediler hocanın talebine uygun olarak, tabii Rabbim muhafaza buyursun. Kısa süre içerisinde hiç uygunda olmayan bir halde o çocuk telef olmuş, yazık. Yazık olmuş gitmiş. Halbuki aynı cemaatle ıslahına dua etseydi, sonra hoca efendi çok pişman olmuş. Nuh Aleyhisselam'a baksanıza. Sonuna kadar gel diyor evladım, Kur'an-ı Kerim. Gel şu gemiye bin. Bugün Allah'ın kahrından, gazabından, Allah'ın emrinden, takdirinden kurtulacak kimse yok artık. Bu tufan herkesi, inanmayanları helak edecek. Gel, sonuna kadar evladına emek çekiyor. Son ana kadar. Halbuki inkar ediyordu.
Hayır dedi, ben dağa çıkar orada kurtulurum dedi. Nihayet gemiyle aralarına bir dalga girdi. Aldı götürdü, onu helak etti. Yok. Sonuna kadar ıslahları için, sonuna kadar Rabbimizin rızasında amel etmeleri için hem çalışacağız hem de dua edeceğiz. Hem bir yandan maddi sebeplere sarılacağız ki onu inşallah bugün beraber görmeye çalışacağız, neler yapabiliriz. Bir yandan da ne olur? Anneler ve babalar evlatlarınıza hayırları için, hayırlı gelecekleri için her namaz sonrasında mutlaka dua edin. Ve evlatlarınıza öğretin, daha küçüklükten gelirken, evladım aman kendine dua et. Ya Rabbi bana hayırlı bir ömür nasip et, hayırlı bir gelecek nasip et, hayırlı bir eş nasip et, hayırlı bir iş nasip et. Kendi kendilerine dua etmelerini o yavrulara öğretin. Öğretin ki dua göklerin ve yerin nurudur biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, tabii Lokman suresine ayatı ilahiye döneceğiz ama ondan evvel şöyle beraber gelin bir tespitte bulunalım, bir karar verelim. Eğer güzel bir nesil yetiştirmek istiyorsak, hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin gençlerini yetiştirdikleri gibi Sa'd ibn Ebi Vakkas, Muaz ibn Cebel misal. Yani genç Hazreti Ali çocukluktan böyle almış değil mi? Zeyd ibn Harise mesela. Onları böyle yetiştirdiği pırıl pırıl Muhammedi Gülistan'ın gülleri yaptığı gibi biz de öyle bir yetiştirme, öyle bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Önce iyi bir eş seçimi. Çok önemli. Çok önemli. Yani hani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri, sen diyor dindar olanını seç, teribet yedak, ellerin bereketle dolsun. Sen dindar olanı seç. Bir hanım diyor dört şeyi için nikah edilir. Sen bunların içerisinden dindar olanını seç. Ki güzel bir yuva kurulsun. Pırıl pırıl, pırıl bir yuva kurulsun. Efendim, ama şimdi öyle değil tabii. Şimdilerde dünya öyle değil. Diploması var mı? İşi var mı? Ne yapacak? Beylan falan, yani dünya enteresan hale geldi değerli kardeşler. Dünya enteresan bir hale geldi. Rabbim cümlenin yavruları hakkında, Rabbim cümlenin evladı hakkında hep hayırlar takdir buyursun inşallah. Rızkı halal olan bir yavru asla anarşist olamaz. Asla anne ve babasına ihanet edemez. Halal bir rızıktan yetiştirilen bir yavru asla kimseye kötülük edemez, ihanet edemez. Kanı bozulmuş bir insandan da asla dürüst insan elde edemezsiniz. Onun için anneler ve babalar, gelin Allah aşkına, beni dinleyen 3 kişi varsa o 3 kardeşim karar alsınlar, rızıklarına dikkat etsinler. Sonra sıkıntılar, çileler, kederler, ya niye böyle oldu ki diyor. Bir zamanlar bir kardeşimiz bize dertlerden, çilelerden, sıkıntılardan bahsediyor. Aile hayatında şunda bunda, samimiyetle söylüyorum, yaşadığım bir hadise. Dedim canım kardeşim, şöyle rızkını bir kontrol et bakalım. Vallahi hocam diyor, bir faizim var diyor, bir başka bir şeyim de yok diyor. Onun dışında çok titizim. Yani bela olarak başka ne arıyorsun canım kardeşim? Başka ne arıyorsun? Hangi bataklık arıyorsun daha? Sen en büyük bataklığa, en kötü bataklığa, en çirkin bataklığa, en kokuşmuş ve taaffun etmiş bataklığa düşmüşsün. Bir tek, aynen böyle söylüyordu inanın. Bir tek faizim var hocam, başka bir şeyim yok. Onun dışında çok dikkatliyim hayatımda diyor. Yeter, yeter kanları bozmaya. Bunlar belki biraz ağır tabirler oluyor ama bunları söylememiz de lazım değerli kardeşlerim. Herkes her şeyi söylüyor, müsaade edin biz de bu kadarını söyleyelim. Eğer ileride yavrularımız hayırlı unsurlar olsun istiyorsak, daha küçüklüklerinden anne karnındayken onların rızkına dikkat edeceğiz. Dünyaya gelmiş yavru, annesinin sütü halal olacak, temiz olacak. Anne temiz yiyecek, temiz süt verecek. Halal yiyecek, halal süt verecek. Ondan sonra o yavruya malum güzel bir isim verecek. Güzel bir isim. Çünkü aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde kendinizin ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız diyor. Allah'ın huzuruna gelirken onun için yavrularınıza güzel isim verin diyor. Şimdilerde elhamdülillah çok güzel isimler veriliyor. Ben her zaman söylüyorum. Erkeklerimize Muhammed ismini verelim. Biri öyle olsun. Kızlarımıza da bir nur ilave edelim. Nurları tamam olsun inşallah. Evet, onlara güzel terbiye vereceğiz. Güzel örnek olarak.
Güzel örnek olarak. Yani ben zaman zaman söylüyorum, ileride de söyleyeceğiz. Evlat mesela yetişirken anne ve babayı dürüst görecek. Yalan söylenilmediğini görecek. Sahtekarlık edilmediğini görecek. Ne pahasına olursa olsun namazın kılındığını görecek. Allah'ın hukukuna riayet edildiğini görecek. Kur'an'a saygı gösterildiğini görecek. O evde sohbetler olacak, dini sohbetler olacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin adı anıldığı zaman anne ve babanın ona saygı gösterdiğini görecek. Ezan okunduğu zaman anne ve babanın toparlandığını ve namaza devam ettiklerini, mesela camiye, babayı cami yolunda görecek. Anneyi evde kızımız tesettürüyle görecek. Yoksa geçiyor, dünya geçiyor değerli kardeşlerim. Hepimiz her gün birer gün birer gün birer gün vallahi ölüme gidiyoruz. Ben geçmişimden çok şikayetçiyim. Geçen günlerin hep benim için hasret günleri, hüsran günleri olduğunu görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Sonra iş, halal kazanılacak bir iş. Yavrularımızı da ileride öyle yönlendireceğiz. Kendimiz için de söyledik. Yani fakülte tercihinde bulunuyorlar yavrular mesela, değil mi efendim? Onlara ileride halal kazanabilecekleri bir iş temin edecek. Yani bir fakülte vardır ki, bir okul vardır ki oradan çıkan mecburen rızkında tehlikeli yerlere gidebilir. Yok evladım oraları tercih etme. Olabilir böyle şeyler. Veya her iki tarafın da kazanılma ihtimalinin olduğu bir dünyada, bir fakültede aman ha sen şu tarafı tercih et ki rızkın halal olsun. İyi bir eş seçimi onlara. Ya biraz evvel söyledik, kendimiz için öyle düşündüğümüz gibi evlatlarımız için de öyle düşüneceğiz. Sonra o evlatların idealist olmalarını, İslami mefkure sahibi olmalarını, İslam davasının gönüllerinde olmalarını temin edeceğiz. Yani evlatlar şimdi büyüyor, sadece para düşünüyor. Sadece kazansın, yesin. Başka hiçbir şey yok. Dünya yıkılmış, Mısır şuraya gitmiş, Suriye'de Müslümanlar ölmüş, Türkiye'de efendim açlar varmış veya işte uzak doğuda falan yerde Müslüman. Hiç böyle şeylerle dertlenmiyor arkadaşlar. Sadece menfaat. Yok. Müslüman gençler öyle de yetişmemeli. Eğer evlatlarınıza halal rızık yedirirseniz, güzel de bir İslam terbiyesi verirseniz, onun üzerine de bir dava şuuru verirseniz, baksanıza, davasına sahip bir adam çıkıyor, bir millete yön veriyor yerine göre. Evet. Hani Ali Fuat hocamızın herhalde sözü olacak. Yerine göre öyle dava adam olacak ki mert olan fert olmaktan korkmaz demiş birinde talebelerine. Dünyada tek başına kalsa bile İslam'ı savunacak. Hak ve hakikati savunacak. Gerçeği savunacak. Gerekirse dünyaya kafa tutacak. Araplarda bir atasözü var. O şuurla yetişmeli. El menaya ve leddenaya. Ölürüz ama alçakça yaşamayız diyor. Evet. İzzetiyle yaşayacak, onuruyla yaşayacak, vakarıyla yaşayacak. Bunun içinde dava adamı olması lazım. Bir düşüncesinin, bir mefkûresinin olması lazım. Yani meselenin sadece maddeden ibaret değil, işin bir de mana yönünün olduğunu, hakikatin sadece dünya değil bir de ahiretin olduğunu yavrularımızın bilmesi lazım. Halal rızık yedirdiniz, İslam ahlakıyla da terbiye ettiniz, İslam şuurunu da verdiniz mi, hangi okyanusa atarsanız atın, o okyanustan selametle çıkar o yavru Allah'ın izniyle. Evet, efendim şöyle çocukluk bilgilerinizi bir kontrol edin. Hani hocalarımız bize öğretiyorlardı ya, Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin adı geçer. 3 tane daha İsim vardır ki Kur'an-ı Kerim'de, bunlar nebi midir, veli midir, peygamber midir, hak dostu mudur, ihtilaflıdır. Yani peygamber olup olmadığını tam bilemiyoruz. Büyüklerimizden, alimlerimizden kimileri diyorlar peygamberdir, kimileri de yok bu zevat, Allah dostu büyük insanlardır. Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Ama ne kadar hoştur. Ne kadar enteresandır ki değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri
Lokman aleyhisselamın adına Kur'an-ı Kerim'de sure indirmiş. Ve o Lokman suresinde işaretle çocuk terbiyesinden bahsediliyor. Biz bugün inşallah biraz o birkaç ayeti kerimeyi, şöyle Sure-i Celile'nin ikinci sayfasını beraberce almaya çalışacağız. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de ismi olması münasebetiyle özel bir insan, seçilmiş bir insan. Peygamber olsun, olmasın. Hani peygamber midir acaba? Yok. Ona Kur'an-ı Kerim'de bir sureye adı verildiği için kat'iyetle böyledir diyemiyoruz. Çünkü Meryem annemizin adına da Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir sure indirmiş. O ne izzetli, ne şanlı, ne şerefli, ne büyük bir İslam hanımefendisidir ki Allah kelamında onun adına bir sure indirilmiş. Lokman Aleyhisselam'ın hatıratı içinde Cenab-ı Hak Hazretleri bir sureye ad vermiş öyle ve bizlere orada Rabbimiz nasihatlerde bulunuyor, tavsiyelerde bulunuyor. İslam ahlakını oradan belirli yönleriyle öğreniyoruz, alıyoruz değerli kardeşlerim. Sa'di billah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Rabbimiz buyuruyorlar ki biz Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdik. Hikmet nedir? Hikmet, öyle diyor alimlerimiz. Yani muhtelif tarifleri yapılabilir, daha geniş izahlarda bulunulabilir ama yapılan bir işte en güzelini yapmak veya söylenilen bir sözde o konuda söylenilebilecek sözün en güzelini söylemek. Hikmet bu. Mükemmel. Yani okuduğunuz zaman hayran oluyorsunuz. Dinlediğiniz zaman ruhunuz böyle fevkalade onu kabulleniyor. Veya baktığınız zaman mükemmel bir insicam görüyorsunuz. İşte orada hikmet var. Hikmet var. يُؤْتِلْ هِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Allah hikmeti dilediğine verir ama kime de hikmet verilmişse ona birçok hayır verilmiştir diye buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de yine. Cenab-ı Hak Hazretleri insanlar içerisinden seçerek Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdiğini ifade buyuruyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu hikmet niye verilmiş? Bakınız çok önemli. Enişkuru lillah, Allah'a şükretsin diye. Birbiriyle ciddi bir irtibat var. Veya biz öyle düşünmeliyiz. Rabbimize şükretmemiz, Rabbimizin hakkıyla şükredilmesi, yani verdiği nimetlere hakkıyla şükredilmesi hikmetin neticesidir. Veya bir insana eğer hikmet verilmişse, mükemmel davranış ihsan edilmişse, güzel konuşma, hakkı batıldan ayırt etme melekesi verilmişse, o kişi bunu şükrederek gösteriyor. Demek ki Rabbimize şükretmemiz ne kadar önemli, ne kadar önemli. Bu konuyu özellikle işledik biliyorsunuz. Dilimizle şükredeceğiz Rabbimize, halimizle şükredeceğiz, ibadet ve taatımızla, davranışlarımızla şükredeceğiz. Yani sadece dilimizden ya Rabbi şükür demiş olmakla şükretmiş olmuyoruz. Vakarımız ve olgunluğumuz, İslam ahlakımız Rabbimizin verdiği nimetlere şükrettiğimizi göstermeli. İlahi takdire razı olmalıyız. Cenab-ı Hak Hazretleri şöyle veya böyle bir takdirde bulunmuş. O takdire, Allah'ın takdirine razı olmak. Ve işte sabırlı olup o takdiri kabullenmek, özümsemek yeni tabirle. Ondan sonra da kulluk, namaz kılmak şükrün ifadesi, oruç tutmak şükrün ifadesi, zekat vermek şükrün ifadesi. Yani mesela ne buyuruluyor? Vücudun zekatı namaz kılmak, malın zekatı efendim işte belirli bir miktarı fakirlere vermek, yine bedenin zekatı hac etmek mesela. Bütün bunlar yapılan ibadet ve taat Allahu Zülcelal Hazretlerine şükür ifadesidir. Lokman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Hazretleri hikmet vermiş ki enişkuru lillah, Allah'a şükretsin diye. Demek ki Allah'a şükredenler, Allah'ın takdirine razı olanlar Allah'a hakkıyla şükredenlerdir. Ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsi.
Kim Allah'a şükrederse kendisi için şükreder. Yani neticede kazanacak olan kendisidir. Biz ya Rabbi şükür dediğimiz zaman, namaz kıldığımız zaman, zekat verdiğimiz zaman, haşa, ganiyyün anil alemin olan Allahu Zülcelal Hazretlerinden herhangi bir katkıda bulunuyor muyuz? Buna Rabbimizin ihtiyacı var mı? Haşa. Haşa. Her şeyi yoktan var etmiş, var etmeye devam ediyor ve yarattıklarından hiçbir şeye zerre kadar muhtaç değil. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Evet. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kendimiz için şükrediyoruz. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ Her kim de şükürde bulunmaz da küfranı nimette bulunursa, Allah'a teşekkür etmezse, kul gibi davranmazsa, Cenab-ı Hak Hazretlerinin emirlerini yerine getirmezse, ki şükrün bütün teferruatını düşününüz, bunlarla yaşamaz, bunlarla amel etmezse, bilsin ki Allahu Zülcelal Hazretleri ganidir, her şeyden müstanidir, çok zengindir. O kadar zengin ki değerli kardeşlerim, ne isterse yoktan yaratıyor, var ediyor ve kullarına ihsan ediyor. Yoktan yaratma gücüne sahip. Ne isterse. Yani bir insanın, hani bizim zenginliğimizle haşa mukayese edilir mi? Çalışması, çabalaması, para kazanması, altın elde etmesi, gümüş elde etmesi, arabalar yok yok yok yok, böyle şeyler değil. Birinden diğer öyle değil. Alemlerin Yüce Rabbi bir şeyi murad etti mi ol diyor ve ol, yaratıyor. Ol diyor ve yaratıyor. Onun için her şeyden müstağnidir ve hamiddir. Her türlü övgüye de layıktır. Her türlü övgüye de layıktır. Onun için hakkıyla Rabbimize hamd etmeliyiz. Resulullah ne buyuruyorlar? La uhsi thanaen aleyk. Allahumma la uhsi thanaen aleyk. Ya Rabbi, seni ben hak ettiğin şekilde, senin layık olduğun şekilde övemiyorum ya Rabbi. Resulullah böyle buyuruyorlar. Ente kema ethneyte ala nefsik. Sen kendini methettiğin gibisin Allah'ım. Sen neye layıksan. Hani Allahumma Rabbana ve lekel hamd kema yenbagi li celali veçik ve li azimi sultanik diye öğrettik ya size. İşte orada şükürdeki, hamddeki, senadaki, övgüdeki aczimizi itiraf ediyoruz. Allah aşkına kim Rabbimizi hakkıyla övdüğünü iddia edebilir ki? Kim buna güç yetirebilir ki? Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile artık ben seni hakkıyla sena edemiyorum ya Rabbi diyor. Evet, Rabbim bu konuda bize istidat versin inşallah. Ama Resulullah'dan gelen, büyüklerimizden gelen hamd ve sena ayeti kerimelerde, ki Kur'an-ı Kerim hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek başlıyor. Ve ne muhteşem bir mana, ne muazzam bir giriş o öyle. Değil mi efendim? Alemlerin yüce, her şeyi yoktan var eden ve bize her şeyi bahşeden Rabbimizi överek Kur'an'a başlıyoruz. Sonra ben sizden rica etmiştim o Sübhaneke'nin manasını bir öğrenin diye. Sübhanekallahumma ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ cedduk ve celle senâuk. Cenaze namazında okunan o bölümün de hoş bir manası var. Ve lâ ilâhe gayruk. Niye namaza bununla başlıyoruz? Rabbimize hamd etmiş olmak için, Rabbimizi övmüş olmak için, sena etmiş olmak için, onun yüceliğini, azametini itiraf için. Devam ediyor. Gani oluşu Rabbimiz bir de, yani hamd etme konusunda da aslında ganidir Cenab-ı Hak Hazretleri. Kulların hamdine ihtiyacı yok. Çünkü sayısız melekler var. Sayısız melekler var, Rabbimize hamd ediyorlar. Sonra Cenab-ı Hak Hazretlerinin öyle has kulları var ki, bırakın bu sokaktakiler, ayak takımı zavallı varlıklar, alemlerin Yüce Rabbini varsın hamd etmesinler, övmesinler. Hiç ihtiyacı yok Yüce Rabbimizin. Hiç ihtiyacı yok. Rabbimizin nice sadık kulları var, nice güzel müminler var ki, meleklerle beraber Rablerini, Mevlalarını övüyorlar, sena ediyorlar, Mevla'ya hamd bulunuyorlar. Ve devam ediyor ayeti kerime. Ve iz kâle Lukmanu libnihi ve huve ya'izuh. Bir gün Lokman aleyhisselam böyle oğlunu veya işte evet evladını önüne almış. Libnihi oğlunu önüne almış. Ona nasihat ediyor. Vaaz ediyor ona. Ve huve ya'izuh. Vaaz ederek ona nasihatte, ona tavsiyelerde bulunarak oğluna diyor ki
Ya bu ne ye? Yavrucuğum, evladım, babalar, anneler, siz de böyle evlatlarınızı huzurunuza çekip zaman zaman onlara tatlı tatlı nasihatte bulunuyor musunuz? Bak, peygamber ahlakı, veli ahlakı ve de Kur'an'da onaylanmış bir ahlak. Öyle bir nasihatte bulunuyor ki evladına, Cenab-ı Hak Hazretleri onu Kur'an'ına almış. Bizim için örnek olsun diye. Siz de böyle zaman zaman tatlılıkla, güzellikle, ben hep böyle söylüyorum acizane, elinden tutarak, omzundan, yakasından tutarak değil, kalbinden tutarak, gönlünden tutarak, evladım, yavrucuğum, ciğerparem, bir tanem, tatlım, nasıl söyleyeceksiniz? Güzellikle ve tatlılıkla. Güzellikle ve tatlılıkla. Evet, ya bu ne yavrucuğum? Ve bakın bakalım yavrularımıza ilk ne nasihat etmeli ne vermeliymişiz. Bu Kur'an tespiti. La tüşrik billah. Sakın Allah'a şirk koşma. Sakın, sakın. Sakın Allah'tan başka bir mabudun, bir tanrın, bir ilahın olmasın. Müslüman ol. Mertçe. Pırıl pırıl, tertemiz. Allah'ın razı olduğu ve de imanına sahip çıkan bir güzel yavru ol. Ne güzel. Demek ki nasihatlerin başında önce Allah'a kulluk. Allah'a kulluk. Yani önümüze çekip de başka şeyler söylemeyecekmişiz. La tüşrik billah. İnne şirke le zulmün azim. Zira şirk korkunç bir zulümdür. Korkunç bir zulümdür. Büyük bir zulümdür. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük ihanet, en büyük kötülüktür şirk. Rabbim muhafaza buyursun. Çünkü ebedi cehennem, ebedi azap, biliyorsunuz ayetler, hadisi kutsiler, hadisi şerifler. Cenab-ı Hak Hazretleri اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ ayeti kerimesi bile alsak bize istediğimiz manayı veriyor. Allah-u Zülcelal Hazretleri kendisine şirk koşulmasını asla affetmiyor. Asla affetmiyor. Bunun dışında bütün günahları istediği kullarından affeder diyor Rabbimiz. Yeter ki mümin ol, şirke düşme, evladını öyle yetiştir, Kur'an ahlakıyla yetiştir, Müslüman olsun, mümin olsun. Onun dışında tabii günahlardan sakınsın, sakınalım hep deriz ama olabilir, insanlık icabı günah, hangi günah olursa olsun Allah affedermiş. Hangisi olursa olsun. Yani ısrar edildiği ve tövbe edildiği, edilmediği zaman affolunmayacak günahlar var mı? Var. Mesela adam öldürmek gibi. Değil mi efendim? Rabbim muhafaza buyursun. Ama isterse Allah onu da affeder mi? Kul ile Allah arasına hiç kimse giremez. Giremez. Biz tövbe etmekle, biz Rabbimize yalvarmakla mecburuz, mükellefiz, mahkumuz. Çünkü bir insanın kendine yapabileceği efendim en büyük kötülük şirktir. Demek ki yavrularımızı önümüze aldık mı önce onlara Allah'ın varlığını ve birliğini tanıtacağız. Şirkten koruyacağız onlara. Mevlalarını tanısınlar, Rablerini tanısınlar. Yaş seviyesine göre en küçük yaşta bile Allah bir diyerek başlasınlar. Allah lafzını öğrensinler. Ondan sonra onlar soru sormaya başlarlar biliyorsunuz küçük yavrular. Hele şimdi yavrular ne zor sorular soruyorlar. Bizi nasıl bocalatıyorlar bazen. Şimdi bocaladığımız şundan. Onların akıllarının seviyesine inerek onlara cevap vermek gerekiyor tabii. Aklı başında bir delikanlı olsa anlatıyoruz, problem kalmıyor. Yerine göre bu böyledir diyoruz, teslim oluyoruz. Hepimiz aynı şey. Ama küçük yavruya bu böyledir diyemiyorsunuz. İzah etmeniz lazım. Bazen öyle sorular soruyorlar ki, bocalatıyorlar insana dediğim gibi. İşte onlara böyle yavaş yavaş yavaş yavaş öğretmek lazım, perçinlemek lazım. Altın perçinle Allah'ın varlığını ve birliğini onların beyinlerine perçinlemek lazım. Tabii evlatlara sohbet etmek için de bir şeyler bilmek lazım yahu dostlar. Yani geldiğimiz gibi gitmek, emaneti Rabbimizden aldığımız gibi, şu beyin emanetini aldığımız gibi hiç çalıştırmadan, hiç kullanmadan, onu hiç zorlamadan aynen Allah'a geri teslim etmek yok, marifet değil. Çalışmak lazım, okumak lazım, ezberlemek lazım.
Yani biliyorsunuz sonra beyin çalıştırıldıkça parlayan ve de işleyen bir efendim organ. Onun için okumak lazım, öğrenmek lazım, kendimizi zorlamak lazım ve de evlatlarımıza onları aktarmak lazım. Bizim sohbetlerimiz, nasihatlerimiz evlatlarımızın üzerinde müessirdir. Ayrıca bilen, ehli sünnet vel cemaat akidesine mensup, iffetli, manevi iffeti olan, maddisini de söyleyebiliriz. Maddi ve manevi iffeti olan, hakikaten bu işi Allah rızası için yapan bir hoca efendinin sohbetine de en az haftada bir gönderelim yavrularımızı. Dedelerimiz insan kulağından sulanır demişler. Değerli kardeşlerim, sohbet dinlemezseniz, sohbet etmezseniz, sohbete gitmezseniz yozlaşırsınız. Televizyon cemaati olmaktan kurtulamazsınız. Ondan sonra televizyonlarda ne yapar ne eder bilemiyorum artık. Evet. Rabbimiz devam da buyuruyor ki artık ilerleyelim şöyle hayat-ı ilahi arasında diye geriye dönmüyorum. Sadebillah. Ve insane bi valideyi. Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını da vasiyet etmişizdir. Tavsiye etmişizdir. Anne ve baba. Bakınız ayeti kerimede yukarıda sakın ha şirk koşma diye Lokman aleyhisselam evladına tembihde bulundu. Cenab-ı Hak Hazretleri ayeti kerimede Allah'a kulluktan hemen sonra anne ve babayı getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler beraber zikrediliyor böyle. Diğer ayeti kerimede İsra suresinde de hafız kardeşlerimiz biliyorlar, hocalarımız biliyorlar. Sadebillah ve kadâ rabbuke ellâ te'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ. Cenab-ı Hak kendisine ibadet ve taatı, kulluğu emrettikten sonra hemen anne ve babaya ihsanı, iyilik etmeyi, güzel muamele etmeyi emrediyor. Burada da Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını, ihsanda bulunmasını tavsiye etmişizdir. Sonra Cenab-ı Hak Hazretleri anneyi öne çıkarıyor ve buyuruyorlar ki hamalet ummuhu vehnen ala vehnin. Annesi var ya, o anne var ya, zorluk üstüne zorlukla, sıkıntı üstüne sıkıntı ile onu anne karnında taşıdı. Ya 9 ay 10 gün normal süre biliyorsunuz insanlar için. Ne sıkıntılar çekiyor. Hele hele son zamanlara doğru gece uykuları bir ayrı alem, iş görmesi bir ayrı alem, nefes alması zorlaşıyor, hareketi zorlaşıyor. Ne kadar sıkıntılar çekiyor o anneler. Ne kadar sıkıntılar çekiyor o anneler. Alemlerin Yüce Rabbi annelerimize rahmet ve merhametiyle muamele etsin inşallah. Bir evlada da yakışan oymuş, dua etmekmiş. Rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi çocukken, küçükken onlar bana nasıl merhamet etmişlerse, şimdi sen onlara ihtiyarlıklarında, vefatlarından sonra, şimdi de sen onlara öyle merhamet et ya Rabbi. Yani karşılıklı. Önce anne ve baba evlada fedakarlıkta bulunuyor. Sonra evlat anne ve babaya tabii o borcu ödemesi lazım. O borcu ödemesi lazım ki karşılığını versin. Hani sahabe-i kiram efendilerimizden birisi annesine böyle fevkalade iyilikte bulunmuş. Sırtında sanki tavaf ettirircesine böyle iyiliklerde bulunmuş. Ya Resulallah annemin hakkını ödedin mi? Senin için çektiği bir sıkıntının belki karşılığını ödedin. Ya. Anneler bilirler, değil mi efendim? Anneler bilirler. Ve fisaluhu fi ameyn. Sütten kesilmesi de 2 yıl içindeydi. Sütten kesilmesi de sadece dünyaya getirip de bu getirmekle bırakmıyor ki. Ondan sonra onun temizliğine bakıyor. Efendim işte ona süt veriyor. Asıl o anne ve babaların evlatlarının arkasından çektikleri var ya. Tahmin ediyorum onu hiçbir şeyle evlatların ödemesi mümkün değil. Mesela okula çıkarıyor. Ya Rabbi sen koru. Çünkü elinde değil. Gönderiyor dışarıya. Başka bir memlekete gönderiyor. Askere gönderiyor. Yani o nasıl bir duygu yaşanmadan mümkün değil takdir olunması. Ya. Ve anne yerine göre sabahlara kadar uyumadan dua ediyor Cenab-ı Hak Hazretleri'ne. Ya Rabbi yavrumu ciğerparemi sen koru diye. Bunların her biri karşılık ister. Her biri insanlık ister ve de hakikaten sahip çıkmak gerekiyor. Ne diyor Rabbimiz?
وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Sen de artık onların ayaklarının altına böyle rahmet kanatlarını ser. Sanki onların altına, ayağın altına seccade ol, paspas ol, halı ol. Yani öylece hizmet et ki inanan bir evlada yakışan budur. Evet. Rabbim annelerimizi ve babalarımızı razı etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ve sonra Rabbimiz yine bakınız perçinliyor, yine tekrar geliyor ayet-i kerimede tenbih. Enişkurli ve li valideyi. Ey inanan kul, ey mümin, ey ahirette ve ileyyel masir. Rabbimiz ileride öyle buluyorlar. Çünkü dönüş ancak banadır. Ey ahiret gününde hesap vereceğine inanan kul, mümin. Bana şükret, Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Bana şükret ve li valideyk, anne ve babana da teşekkür et. Yani bazen hocam diyorlar mesela, annem bana hiç annelik yapmadı. Veya babam bana hiç babalık yapmadı. Hiç görmemiş, yaşamamış, ayrılmışlar, biri bırakmış gitmiş. Buna rağmen ileride gelecek, biz iyilikten yana olalım, güzellikten yana olalım ve onlara daima hayır dualarda bulunalım inşallah. Anneler, dua edelim bir yandan da anneler ve babalar da hep evlatlarına sahip çıksınlar inşallah. Ya şimdilerde o ayrılmalar, o boşanmalar en çok inanın evlatları mahvediyor, perişan ediyor. Ya yani anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. Evlatlar birinden birinin yanında olmak mecburiyetinde, o yavrular hele yetişme çağında ise ne kadar çok sıkıntı çekiyorlar. Ve in cahedake ala en tuşrike bima leyse leke bihi ilm. Eğer ilmin olmadığı, bilgin olmadığı herhangi bir şeyde körü körüne bana ortak koşman konusunda anne ve baban sana baskı yapacak olurlarsa, seninle münakaşa edecek olurlarsa, sana bir zorlamada bulunacak olurlarsa, فَلَا تُطِعْهُمَا Rabbimiz böyle buyuruyorlar, onlara itaat etme. Yani namazını kılmayacaksın diyor. Veya ticarethanede baba evladına diyor ki, ona bunu bilmem, şu kadar para kazanacaksın. Kazan da nereden kazanırsan kazan. Haram, halal, ben tanımam, ben bilmem diyor. Rabbim muhafaza buyursun. Veya genç yavru yetişiyor, anne ve baba diyorlar ki, kızımıza başını açacaksın diyorlar. Misal, bunlar hep bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz şeyler. فَلَا تُدْعَهُمَا Onlara sakın ha itaat etme diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Kim bunlar? Anne ve baba. Onun için Müslüman insanın hem nefsini hem de evlatlarını terbiye edeceği kuralı kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem böyle tespit buyurmuşlar. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a, yaratana isyanın olduğu yerde mahluka itaat edilmez. Yani yaratılmış kişiye, yaratılmış olana asla itaat olunmaz. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, isterse bu insanın üzerine en çok hakkı olan, mesela kocası diyor ki başını açacaksın hanımına, itaat etmeyeceksiniz. Namaz kılmayacaksınız, itaat etmeyeceksiniz. İsyana mı teşvik ediyorsun? Hayır. Allah'a kulluğa teşvik ediyorum. Allah'a itaata teşvik ediyorum. Tabii bunu usulüyle yapacaksınız. Uygun bir hal ile yapacaksınız. Onu da ikna edeceksiniz. Böyleleri var mı? Var. Neler var? Neler var? Dünya ne hale geldi? Veya anne ve baba. Tamam efendim. Veya eşi diyor ki ben illa şunları istiyorum. Evde kadın böyle söylüyor, hanım böyle söylüyor. Ben şunları istiyorum. Yahu hatun param yok. Ben onu bunu bilmem diyor. Bul gel diyor. Bul gel. Ne yapsın adam? Hırsızlık mı yapsın? Soysuzluk mu yapsın? Yani nelerle karşılaşıyoruz değerli kardeşlerim? Alemlerin yüce Rabbi bizi istikametten ayırmasın. Rabbim nefse ve şeytana uydurtmasın. Kendimize sahip çıkmayı nasip eylesin. Ama aklımızı başımıza almalı ve de ne yapacağımızı iyi bilmeliyiz. Cenab-ı Hak Hazretleri anne ve baba için bile فَلَا تُطِعْهُمَا diyor. Kim olursa olsun, mümin Müslüman, ahirete çıkıp da hesap vereceğini bilen bir mümin, hakiki otoritenin ancak Allah'ın otoritesi olduğunu bilir. Onun için Üstad Necip Fazıl'ın dediğini hatırlıyoruz. Hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Müslüman için değişmez düstur bu. Hakimiyet, hükümranlık
Kanun koyuculuk, kayıtsız, şartsız, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ındır. Çünkü mümin Hakk'ın elinde esir olan kişidir. Hakk'a bütün varlığıyla teslim olan kişidir. Dünyaya ve kullara teslim olanların ne hale geldiklerini hep görüyoruz. Ama Rabbimiz onlara sakın itaat etme. Bilgin olmayan bir konuda seni Allah'a isyana zorlayacak olurlarsa, Rabbimiz buyuruyorlar, bana isyana, bana şirk koşmaya zorlayacak olurlarsa, ki artık bütün gayrimeşru davranışlar için bunu teşmil edebiliriz. فَلَا تُطِعْهُمَا, onlara itaat etme, anne ve babaya itaat etme, ama وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dünyada onları da iyi tut, hoş tut, karşı gelme, azarlama, dövme, çarpma, hakaret etme, yani iyi tut, hoş tut. Buna rağmen, yani ona karşı gelmene rağmen hoş tut. Ne kadar güzel bir nizam, ne kadar tatlı bir nizam, ne kadar hoş bir teklif ve tavsiye, değil mi değerli kardeşler? Ona itaat etme ama hakaret de etme, kötülük de yapma. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh hazretleri genç, yani biraz evvel söyledim ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerinden diye, yeni imanı kabul etmiş. Annesiyle de arası çok iyi. Annesini çok seviyor, annesi de onu çok seviyor. Annesinin dediğinden dışarıya çıkmıyor Sa'd ibn Ebi Vakkas. Müslüman olduğunu duyunca güneşe çıkıyor, Mekke'nin güneşi, o çöller. Diyor ki, sen bu dininden, yeni dininden dönmedikçe, Resulullah'a inanmış, yemeyeceğim, içmeyeceğim, eve gölgeye de gelmeyeceğim, burada ölüp gideceğim. Bir gün öyle, iki gün öyle, üç gün öyle, takat kesiliyor tabii. Sa'd ibn Ebi Vakkas anasının yanına varıyor, diyor ki, anacığım, vallahi bin canın olsa, binini de birer birer bu uğurda versen, dininden dönmem. İşte hani biraz evvel şuur dedim ya, İslami şuur, bu o işte. Anne, halbuki birbirlerini çok seviyorlar. Annesi onu zannediyor ki, öyle bir baskı uyguladığı zaman Muhammedi olmaktan, Resulullah'a, Allah'a imandan, Resulullah'a teslimiyetten vazgeçecek. Çünkü aralarındaki münasebet öyle. Ne yaparsan yap diyor. Bin canın olsun, binini de peş peşe versen, Rabbim bizim yavrularımıza da bu şuuru versin inşallah. Ama dediklerimiz tutulursa, bu dediklerimiz tutulursa, bizim evlatlarımızda, yeni yetişen neslimizde öyle olur inşallah. Ama diyor Rabbimiz, onları dünyadayken tatlı tut, iyi tut onları, hoş tut onları, iyi geçin. Sonra bakın, çok önemli bunlar. Her biri ayrı ayrı gerçek İslami şahsiyette ve karakterde insan yetiştirmek için formüller, reçeteler, tavsiyeler, telkinler, ancak bu yoldan geçerek evlatlarınızı güzel evlatlar edebilirsiniz. وَاتَّبِعَ السَّب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ, bana yönelenlerin yoluna uy. Ben, eşim, yavrularım, becerebildiğimiz kadar aile halinde, siz ve biz, Allah'a yönelenlerin yoluna uyacağız. Tamam mı efendim? Rabbimiz öyle buyuruyor. وَاتَّبِعَ, tabi ol, سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ, bana dönenlerin, bana tabi olanların, Yani Rabbimiz böyle buyuruyor tabii. Aman yanlış anlaşılmasın. Allah'a kulluk edenlerin yoluna uy. Şimdi bizden tarafa dön deniliyor. Bize teslim ol. Gel sen bize gel. Öyle değil. Allah'a teslimiyet. Allah'ın dinine teslimiyet. Kur'an'a teslimiyet. Hani çocuk terbiyesinden bahsediyorum ya. Evlatlarınızı şu yurtta, bu okulda, şu toplum içerisinde, şu cemaat içerisinde, şurada, burada yetiştirebilirsiniz. Oralara gönderirken falan filan falan kişilerin, şahısların değil, İslam'ın adamı olmalarını telkin ederek, ruhlarına ve beyinlerine İslam için olmayı perçinleyerek gönderiniz. Yoksa yarın falan kişinin arkasında, Allah korusun, o ne derse onu yapar. Onu görmüştür, gözünü açmış, onu görmüştür. Hak mı, batıl mı, hayır mı, şer mi, bundan Allah razı mı, Kur'an'a uygun mu? Görmeden Rabbim muhafaza buyursun, Rabbim muhafaza buyursun. Öyle öyle gençler zayi olabiliyor, kaybedilebiliyor. Arkadaş şerri,
Arkadaşlıkların kötülükleri, ne kötülükler olabiliyor? Onun için yavrularımızı yetiştirirken İslam adına, İslam'ın adamı olarak onları yetiştirmeliyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ sadıklarla beraber olun diye emrediyor ya, işte o yavruları biz de sadıklarla beraber olarak sadıkların yolunda ve onların izinde yetiştirmeliyiz. Kendimiz nasihat edelim, ehil insanlardan onlara dersler aldıralım, sohbetler yapsınlar, dinlesinler, onları güzel insanlarla arkadaş edelim, tamam mı efendim? Bazen bakıyorsunuz arkadaş bizden çok daha müessir oluyor, onları güzel insanlarla arkadaş edelim, o güzel arkadaşlık onları ve bizi cennete götürsün inşallah. Sözümün başında dediğim gibi, bizler Rabbimin lütfuyla anne ve babalarımız için hayır unsuru olalım. Rabbimin lütfuyla yine evlatlarımız için bizim amel defterimizi kapattırmayan hayır unsurları olsun inşallah diyorum. Yavrularımıza hayırlı bir yıl temenni ediyorum. Cennet vatanımız için hayır unsuru olmalarını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Gençliğimiz Hazreti Muhammed'in gençliği olsun diye Mevlam'a yalvarıyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en

0: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108
0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
2: Dost Kervanı.
3: Mehmet Esmer.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Olmasaydı, olmasaydı. ...15.34 şu anda saatler, 107.3 frekansında Radyo Nida'da, radyonida.com.tr adresinde şu anda kimler bize kulak veriyorsa çok selamlar. WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543-224-0108

Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserleri dinletmeye başlayacağız. Trafikte, Seyrihan'da bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar. Yolunuz açık olsun efendim. Çalışıp bir yandan Radyo Nida dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. Bol bereketli kazançlar. Yaklaşık bir haftalık bir süredir canlı yayın yapamıyoruz. Teknik bir arızadan dolayı yayınlarımızı sizlere aktarıyorduk, fakat yayın konusunda canlı yayın olarak sizlere sesimizi ulaştıramıyor idik efendim. Yine yayınla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu anda biraz acemi gibi konuşuyorum. Yani cihaza acemiyim, çünkü farklı bir cihazla şu anda yayın yapıyoruz. Yayın mikserimiz şu anda farklı olduğundan dolayı öncekinden konuşurken biraz tekliyorum efendim. Ondan dolayı yeni dinleyenler varsa hakkınızı helal edin. Şöyle diye düşünmeyin. İki kelimeyi bir araya getiremiyor. Getirmişler, radyocu yapmışlar. Öyle düşünmeyin efendim.

katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Ulu Cami bahçesi havuz karşısı Sayılgan Ege Pasajı'nda sizlere hizmet veriyor. Üst katta bilenler yine aynı noktada, alt katta bilenler tesettür giyim mağazası yenilendi. Ziyaret edebilirsiniz efendim. Şu anda bize kulak veren dinleyicilerimize bir kez daha selamlar. WhatsApp numarasını söyleyeceğim müsait olan dinleyicilerimizden. Kimler nereden dinliyor ise mesaj bekliyoruz efendim. Hangi bölgeden, Bursa'nın neresinden dinliyorsunuz ya da internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz hangi bölgeden dinliyorsunuz lütfen bize yazın. 0543 224 0108 543 224 0108 sizler de yazabilirsiniz efendim. Annem sürekli sizleri dinliyor. Her gün şu anda da dinliyor. Yazdığımdan haberi yok. 1 Kasım doğum günü. Kutlar mısınız şu anda? İsmi Figen, Bursa Nülüfer'den bekliyorum demişler. Çok selamlar. Hayırlı günler olsun. Hayırlı ömürler. Allah güzel bir ömür nasip eylesin annenize. Çok selamlar efendim. Hayırlı günler Radyo Nida. Sizden zamana mekana sesleniyorum adlı eseri rica ediyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Ben Bursa Millet Mahallesi'nden dinliyorum demişler. Millet Mahallesi'ne de çok selamlar. Hayırlı günler efendim. Can Ahmet'im. Hayırlı günler Yıldırım'dan dinliyorum demişler. Çok selamlar, hayırlı günler. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan yine mesajlarınızı okuyacağım.

0: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da, radyonida.com.tr adresinde. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Sizlerin göndermiş olduğu mesajlardan okumaya devam ediyoruz.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
0: Hayırlı günler Mehmet Bey, sizleri sürekli dinliyorum. Benim radyom yok ama telefon üzerinden dinliyorum. İlk defa mesaj gönderiyorum. İşteyim, çalışırken hep dinlerim. Bana hoş geldin Can Efendim adlı eseri çalar mısınız? Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Çalışan herkese bir kez daha çok selamlar. Sizin gibi dinleyip hiç mesaj göndermeyen birçok dinleyicimiz var. Özellikle onlardan da efendim mesaj bekliyoruz. Müsaitseniz, araç kullanmıyorsanız, trafikte yarış yapmıyorsanız mesaj gönderebilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Hoş geldin Can Efendim. Bu eseri bilemedim ama bir tane hoş geldinle ilgili bir eser biliyorum. İnşallah o eserdir. Hayırlı yayınlar, Dik Kaldırım'dan dinliyorum. Arapça ilahi çalar mısınız? Mehmet Emin Aydan bir ilahi ya da demişler. Hayırlı günler, Dik Kaldırım bölgesinden dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. Fransa'dan Mehmet selamlar ve saygılar tüm Radyo Nida ekibine demişler. Bizden de çok selamlar. İnternet üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize, Mehmet Ünder abimize de çok selamlar. Hayırlı günler efendim.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bu arada benim sesim bana çok değişik geliyor efendim. Cihazdan dolayı, yani daha önceki yayın cihazımızda şu anda yayın yapmadığımızdan dolayı sesim bana çok değişik geliyor. Size de değişik geliyor mu bilmiyorum ama ben tuhaf hissediyorum efendim. Birazdan esnek dinleteceğim. Yani şöyle düşünün. Ev hanımları için efendim mesela. Fırın değiştiği zaman kek aynı şekilde olmaz. Ölçüsü ne bileyim, kabartması falan. Onun gibi düşünün efendim. Bizim de fırın şu anda sesi bir değişik veriyor bana sanki.

0: 15.45 şimdi. İstek üzerine zamana mekana sesleniyorum. Adli Eser yayında olacak. Sizler de yazabilirsiniz efendim. 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden efendim. Bursa'nın hangi bölgesinden ya da Türkiye'nin hangi ilinden ya da dünyanın neresinden dinliyorsunuz efendim?
1: Dost kervanı.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Çalışan herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla efendim sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz efendim. Hayırlı yayınlar Kocaeli Gebze'den Gülden Gülşen, çalışırken sizleri dinliyoruz. Sizlerden bir görsem halimi ya Habiballah adlı eseri istiyorum Murat Pamukçu'dan demişler. Kolay gelsin efendim. Çok selamlar, hayırlı işler. Gebze'den bizi dinleyen Gülden ve Gülşen ablalarımıza da kolay gelsin efendim. Hayırlı günler kardeşim, şu anda Yıldırım'dan dinlemekteyim. Kolay gelsin, bir eser istiyorum. Sensiz geçen her anımda teselli arar dururum. Tüm dinleyenlere gelsin demişler efendim. Kolay gelsin, çalışıyorsanız selamlar. Fakat bulmaca gibi eser yazmışsınız efendim. Sensiz geçen her anımda teselli arar dururum. Bu eseri bilen var mı efendim? Benim hatırıma gelmedi. Yani hangi eseri istiyorsunuz bilemedim. Bilenler efendim 0543 224 0108 bu numaradan yazabilir. Sensiz geçen her anımda teselli arar dururum. Hangi eserdi yani? Bir tane eser var, bir dakika. Arar dururum Yasin. Bir dakika, bir eser aklıma geldi ama o eser mi? Arar dururum. Özler dururum. Olabilir. Bu eser mi efendim? Bir dakika şöyle.

Galiba bu eser değil. Sensiz geçen her anımda teselli arar durur. Bilen varsa efendim yazarsa seviniriz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bursa Teleferik'ten dinlemekteyim. Harika ben. Murat Belet'ten bir ilahi istiyorum demişler. Aleykümselam, hayırlı günler. Bir eser dinletirim birazdan. Teleferik'ten dinleyenlere de çok selamlar. Hayırlı günler. Selamünaleyküm, Yıldırım Şirin Evler'den dinlemekteyiz. Cihazınız hayırlı olsun. Yok, bu geçici efendim. Hayırlı olsun. Bizi yarı yolda bırakmasın. Sesiniz güzel geliyor, ilahilerden yüksek geliyor. Sesiniz hayalimdeki cihaz, sesinizi duymak için çok ses veriyorum demiş. Celal Karatüre'den Al Eline Kalemi adlı eseri istiyorum. Ferhat kardeşime gelsin demişler. Aleyküm selam. Benim sesim yüksek mi şu anda? Gerçi ya ben düşük de konuşsam, yüksek de konuşsam benim sesimi dengelemesi gerekiyor cihaz yani. Cihaz derken program.

Selamünaleyküm efendim. Uşak'tan yazıyorum. Öncelikle yayınlar Abdurrahman Önül'den bir eser yayınlar mısınız? Allah razı olsun demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Uşak'tan yazan dinleyicimize de çok selamlar. Yani Uşak'tan, Fransa'dan, Gebze'den, Ankara'dan yazanlar var. Bursa'dan dinleyen dinleyicilerimiz yani. Sizden neredesiniz yani? 0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim. Hayırlı günler Mehmet kardeşim, programınızı çok beğeniyorum. Arkadaşım Feride ve Selma Çağır Gelem adlı eseri istiyorum, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar. Çağır Gelem, bu hangi eserdi efendim? Çoktandır program yapmaya eserleri de unutmuşum yani. Yalnız şu eseri bulaydık iyiydi efendim. Sensiz geçen her anımda teselli arar dururum. Kimse de bir şey yazmadı. Yani bu eser olabilir mi acaba?

0543 224 0108. Murat Belet sana geldim istediği eser demişler. Murat Belet sana geldim, bir dakika efendim. Sana geldim. Bakalım efendim. Murat Belet. Murat Belet'ten de bir eser istenmişti. Bir eser de. Galiba bu eser. Dinleyicimizi tebrik ediyoruz efendim. İsteyen dinleyicimiz de bu eserin adı Sana Geldim, Murat Belet seslendiriyor efendim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. Birazdan Arapça bir eser dinleteceğim istek üzerine. Şöyle mesajlara bakayım. 0543-224-0108 bu numaradan mesajlarınızı, istek eserlerinizi, selamlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Onlardan birkaç mesaj da okuyacağım şimdi. Hayırlı yayınlar, ben 23 Nisan'dan dinliyorum. Engin Titiz'den Gel Umre'ye, Umre adlı eseri istiyorum. Çalar mısınız? Bu arada İsmet hocamız Umre'de mi demişler? İsmet hocamız burada efendim. Mahmut hocamız Umre'de. İsmet hocamız Aralık'ta gidecek inşallah. Burada ikindi ezanı okunuyor. İkindi ezanı sonrası mesajlarınızla program sürecek. Birazdan buradayız efendim.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'thu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerini aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan, faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden tam da bu anda dön Rabbine.

0: Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden, sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler Tesettür mağazasına mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, bilenlerin ayrıcalığıyla. Bilenler Tesettür mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Devam ediyor efendim program. Radyo Nida 107.3 frekansında bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 16.25 şu anda saatler. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm, ben Pendik'ten Fatma ablan. Al götür beni Medine adlı eseri çalarsan çok memnun olurum. Yarın kısmetse Bursa'dayım, kızıma gideceğim. İnşallah onlara ve dinleyenlere gelsin. Allah razı olsun, çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun demişler. Aleyküm selam, yolunuz açık olsun efendim. Çok selamlar olsun Pendik'e de.
1: Ne sen ne ben var olurdu.
0: Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Ben Bursa Panayır'dan dinliyorum. Radyonida daim olsun inşallah demişler. Amin. Allah razı olsun. Aleyküm selam, hayırlı günler. Panayır bölgesinden dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. Selamünaleyküm, Bursa'dan Emine. Sevdim mi Muhammed adlı eseri istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Tüm sevdiklerime gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Olmasaydı.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Yeni yayın yılınız hayırlara, güzelliklere ve şükürlere sebep olsun. Mehmet Emin Ay hocamızdan Sultanım adlı eseri yayınlarsanız memnun olurum. Tüm Dida dinleyenlerine gelsin demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm, hayırlı programlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şu an radyonu idare dinlemekte olan annem Hatice Baş için sevgilerimi sunuyorum. Ona Abdurrahman Önül'den Gidiyorum adlı eseri armağan ediyorum. Yüce Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimize ve Filistin'deki kardeşlerimize yardım ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Bizden de çok selam Hatice Baş teyzemize.

Hayırlı günler Denizli Tutaş Tekstil'den devamlı sizleri dinliyoruz. Kolay gelsin Taha'dan Ay Yüzüm adlı eseri istiyoruz. Teşekkürler demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler olsun. Denizli Tutaş Tekstil çalışanlarına selamlar.

Selamünaleyküm Prestij Koltuk'tan ve eşim Murat Usta ve bütün müşterilerimize Kabe'de Hacılar adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim şimdiden demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Prestij Koltuk çalışanlarına da çok selamlar. Hayırlı işler. Ya Resulallah eserini istiyorum. Arapça olan, Arapça bir, yabancı bir sanatçı demişler. Buradayız, dinliyoruz kardeşim. Kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim.

16.33 şu anda saatler, program sürüyor. Bilenler hac ve umre muhasebeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

Devam ediyor efendim, saatler 16.36'yı gösteriyor. Gelsem Ya Resul adlı eser yayındaydı efendim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim. Sevim teyzemize de çok selamlar, hürmetler, saygılar gönderiyoruz. Selamlar.

Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. Ben de Mehmet Emin Aydan. Beyaz Dilekçi adlı eseri isteyecektim ama istendi. Bana da gelsin demişler. Sultanım adlı eser istendi. Mehmet Emin Aydan. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı çalışmalar. Mahmut Cömert'ten Yar Sen Olunca adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine ve kıymetli ailem Çavdar ailesine istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm, Güller Diyarı Isparta Yalvaç'tan Hüseyin Karaman, Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun Ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine selamlar, Dursun abiyi çok seviyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Şimdi eserler, birazdan yine burada olacağız. Selamlar olsun dinleyen tüm dinleyicilerimize.

Program sürüyor efendim. 16.41 şu anda saatler. Bir görsen halimi ya Resulallah adlı eser yayındaydı. Bir sanatçıya benziyor, sesi de tam çıkartamadım.

0: adlı eser Mustafa Özcan Güneş Doğdu seslendirecek. Sonrasında Yıldız Arıdalyan'ın adlı eser sıralayacak. Akabinde yine burada olacağız.
1: Dost kervanı.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

16.51 şu anda saatler. Program sürüyor Radyo Nida 107.3 frekansında. Merhaba Mehmet abi, ben Güldane Kayhan, bu mesajı Bursa'dan atıyorum. Osman Gazi ilçesinden sizleri dinliyorum. Mustafa Özcan Güneşdoğdu'dan Tekrar Göresim Geldi adlı eseri istiyorum. Radyo Nida ailesine selamlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Birazdan Mehmet Eminay hocamız seslendirecek Sultanım adlı eserini. Sonrasında Hasan Dursun, akabinde Yeni Saat'te Hay Sultan 7. bölümü paylaşacağız. Sonrasında yine mesajlarınız, eserlerinizle program sürecek. 0543 224 0108

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, umreye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Cidanlı genç, koynunda bir mektupla tekrar yola düştüğünde tüm ayrılıkları, hasretleri koynuna yüklediğini sandı. Gurbeti taşımak zordu. Hasretin aracılığını yapmak yakıcıydı. İçi acıyla kımıldadı. Yol uzun, çöl yakıcı, dağlar, yollar sarp ve çetindi. Birkaç coğrafyayı geçip Cilan'a ulaştı. Emanet kutsaldı. Onun için mi mektubu yol boyu kalbinin üstünde taşımıştı? Ya da gurbet kalpte yaşandığı için mi? Bilinmezdi. Emaneti tez elden sahibine ulaştırmak gerekirdi. Öyle yaptı. Cilan'ın küçük köyü Buştir yılların hasret haberiyle çalkalandı. Abdülkadir'den mektup var. Toprak yollarda önce çocuklar koşuştu, sonra büyükler tahta kapıların aralıklarından başlarını uzatarak sordu. Abdülkadir'den mektup mu var? Annemin küçük odası bir hayli kalabalıktı. Oturmaya yer bulamayanlar, ayakta bir sürü kişi bekleşiyordu. Gözler mektuba odaklanmış, küçük bir kağıt parçasından çıkacak visalin seyrine durmuştu. Besmele çekilerek dürülü kağıt açıldı. Tüm bakışlar kağıda yüklendi. Bir küçük kağıtta neler neler saklıydı. Ah kelam, neleri yüklenirsin de neleri kalplere götürürsün. Kalbi kalbe değdirirsin. Kelama baktı annem, oğluna bakar gibi. İki kelamda hasret nasıl da çözülürdü. Gurbet nasıl da visalle birleşirdi. Oğul kokan kağıdı kokladı. Her şeyin kadri kıymetinin olduğu dönemlerde, gurbetin gurbet, ruhlarda hasretin hasret gibi yaşanıp kalpleri yaktığı zamanlarda, ayrılıkların yapmacık olmadığı demlerde, gidenlerin yıllarca haber alamadığı dönemlerde mektup törendi. Okuma bilen biri beka aleminden gelmiş gibi okudu. Huşu ile dinledi etraftaki sakinler. Anam, istersen bırakıp geleyim. Kimileri sevinçle kımıldadı bu habere. Kimileri tatlı bir tebessümle bakındı. Buştirliler, Abdülkadir dönecek, hasret bitecek. Küçük köylerine yıllarca ilim öğrenmiş biri gelecek diye düşünüp sevindiler. Sevinç için sebepler, üzülmek için sebeplerden daha çoktu. İnsan üzülmek için olmayacak kadar az sebepleri hemen bulurken, sevinmek için sebepleri görmezden gelirdi ya da küçük görürdü. Buştirli köylülerin içinde sevincin ışığı düştü. Abdülkadir dönecek. Annem Fatıma Hanım oturduğu yerde yaslandı. Kelam etmeden bekledi. Yüzünde hiçbir dalgalanma olmamıştı. Ne sevinç, ne üzüntü. Yüce dağ başı gibi belirsizdi hisleri. Büyüklük sırrıydı bu. Büyükler duygularını aşikar etmez, olur olmaz yerde hislerini savruk bir rüzgar gibi yabana vermezlerdi. Sustu, bekledi. Düşünce dağarcığında neleri örttüğünü kimse bilmedi. Annem, büyük anası Hazreti Fatıma gibiydi. Sabır onda katık, merhamet onda zırhtı. Mektubu okuyana seslendi. Yaz. Mektubu okuyana düşerdi cevabını yazmak. Sarı kağıdı önüne açtı. Beklemekten buruşmuş kağıdı eliyle düzeltti. Bir ananın kalbine oğlunu değdirmek için kalem kağıda tutuştu. Annem kalemi gurbete yazı eyledi. Hayır, gelme. İlimle meşgul ol. Mektubun son kelamı sarı kağıda dökülürken annem Fatıma Hanım bana dünyadaki son kelamını söylemiş, bekaya kadar kalp zarfını benimle konuşmamak, haberleşmemek üzere mühürlemişti. İlim öğrenme, riyazet ve ibadetle Bağdat'ta günlere kelepçe takmış, vakti avuçlarımın içine almış, hayat hazinesinin hiçbir demini Rabbimle buluşmadan, bir seyr-i sülüke zarf yapmadan, fena damgasına beka mührü vurmadan, ömür nehrimden akmasına izin vermiyordum. Bağdat'ın ilim sofrasından doyasıya istifade ediyordum. Alimlerden olduğu kadar manevi hal sahiplerinden de bereketlenmek gerekirdi.
Bağdat'ın manevi sofrasının bereketlerinden olan manevi şahsiyetlerin sohbetlerine gidiyor, onlarla tanışmayı da ihmal etmiyordum. Ariflerin tacı olarak anılan Ebu Vefa Hazretlerinin sohbetine gittim. Ebu Vefa vaaz etmekteydi. Büyük bir kalabalık manevi bir huşu ile onu dinlemekteydi. İçeri girdim. Ebu Vefa sohbeti kesip etraftakilere beni işaret ederek seslendi. Şunu dışarı çıkartın. Ebu Vefa konuşmasına devam ederken tekrar içeri girdim. Ebu Vefa yine konuşmasını kesip daha bir gür sesle şu genci dışarı çıkartın. İkinci kez dışarı çıkartıldım. Üçüncü kez içeri girdim. Ebu Vefa vaaz etmekte olduğu kürsüden indi. Beni kucakladı ve gözlerimin ortasından öptü. Cemaate döndü. Ey Bağdat ahalisi! Allah'ın velisi için ayağa kalkın. Ben onu hor görüp aşağılamak için dışarı çıkartmadım. Onu tanıyıp bilesiniz diye öyle yaptım. Allah'ın izzetine and olsun ki onun başının üzerinde uzantıları şarka ve garba ulaşan sancaklar var. Cemaat hep beraber ayağa kalktı. Herkes çocuk denecek yaşta birinin en büyük evliya, Tacül Arif'in denen bir kişi tarafından hürmetle karşılanmasına hayret etmişti. Cemaatin şaşkınlığı karşısında Ebul Vefa, henüz zamanı var. Vakti gelince okumuş, cahil herkes bu gence muhtaç olacak. Onun feyzinden, manevi ilminden faydalanacak. Şu an onun Bağdat'ta cemaatlere vaaz ve nasihat ettiğini görüyorum. Sonra bana döndü. Sanki yaşlı bedeni beka alemine gitmeden önce müjdelemek heyecanıyla çırpınıyordu. Ey Abdülkadir! Şu an zaman bizimdir. Fakat sonra senin olacak. Ey Abdülkadir! Her horoz öter ve susar. Ancak senin horozun müstesna. O kıyamete kadar ötecek. Sohbet bitmiş, insanlar dağılmıştı. Ebu Vefa indiği kürsünün son basamağına oturdu. Muhabbetle bana bakıp ederimden tuttu. Vasiyet eder gibiydi. Ey Abdülkadir, senin bir zamanın var ki o zaman geldiğinde bu ihtiyarı hatırla. Ebu Vefa bana yadigar olacak seccadesini, gömleğini, tesbihini, yemek çanağını ve bastonunu verdi. Vaazdan sonra kızının evine gitti ve orada vefat etti. Ebu Vefa'nın verdiği tesbihi hep yanımda taşıdım. O tesbihi yere koyduğum zaman tesbih tane tane olup dönerdi. Tesbihe kim dokunursa eli titrediği gibi yemek kabına dokunanın da elleri omuzlarına kadar titrerdi. Bağdat'ta bir gafstan söz edilmekteydi. Bu gafsın zaman zaman ortaya çıktığı, zaman zaman da kaybolduğu söyleniyordu. İki arkadaş onu görmeye gidiyordu. Ben de onlara katıldım. Gafs'ı görmek isteyenlerden İbn-i Sika yolda gidiş

odada belirdi. Gavs önce İbn-i Sika'ya baktı. Bakışlarında hiddet vardı. Gazapla söylendi. Ey İbn-i Sika, yazıklar olsun sana. Bana cevabını bilemeyeceğim bir soru sormak için mi geldin? Senin soracağın sorunun cevabı şudur diyerek soruyu cevapladı. Daha sonra da şüphesiz ben sende küfür ateşinin alev alev yandığını görüyorum. Daha sonra Ebu Said Abdullah'a döndü. Ey Abdullah, soracağın şeye vereceğim cevabı düşünmen için mi bana soru soruyorsun dedi. Abdullah'ın sorusunu cevapladıktan sonra onu müjdeledi. Bu edebine karşılık iki kulağının yumuşaklığı kadar dünya üzerine akacaktır. Sonra bana baktı. Yanına çağırdı. Sevgi ve şefkat gösterip iltifatlarda bulundu ve ey Abdülkadir, muhakkak edebinle Allah ve Resulünü razı ettin. Şüphesiz ben senin Bağdat'ta kürsünün üzerine çıkıp kalabalıklara konuşarak bu ayağım Allah dostlarının boynundadır dediğini görür gibiyim. Sana hürmetten dolayı zamanındaki evliyaları boyunlarını eğmiş iki büklüm halde görüyorum. Sözlerini bitirdikten sonra aniden gözden kayboldu. Üçümüz görünmez zatın yanından ayrıldık. Hepimiz yol boyu bu mübarek zatın sözlerini düşünüyorduk.

17.30 şu anda saatler. Veda edeceğiz birazdan. Hayırlı yayınlar Mehmet kardeşim. Sizden hiç ölmeyecek misin adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Birazdan Göresim Geldi adlı eser Mustafa Özcan Güneşdoğdu seslendirecek. Sonrasında Dursun Ali Ertin canlı sıraya alacak. Sen Yoktun adlı şiirin akabinde Ay Yüzlüm bu güzel eserlerle program sürecek. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle hayırlı akşamlar.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin oğlum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi. Onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. "Ne anam var, ne babam." Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mal ehlil yakin ve münasahata ehlil tevbe ve azme ehlil sabr ve cidde ehlil hisbeti ve talebe ehlil ragbe ve ta'abbude ehlil vera' ve irfane ehlil ilmi hatta ekhafek.
2: Allah'ım, senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tövbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, tedbir ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiplerinin anlayışını isterim. Böylece senden hakkıyla korkmuş olayım.''

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda, hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş, ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay, solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte, güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi, canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir, tükeni verir, ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'udhu bike minel cu'i fe innehu bi'set taci'i ve e'udhu bike minel hıyâne fe inneha bi'setil bitâne.
2: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O, insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Müjdeler olsun size. Sizi sevindirecek nimetleri bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat dünya nimetlerinin sizden önceki ümmetlerin önüne serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, öncekilerin yaptığı gibi bu nimetlerin en nefislerini elde etmek maksadıyla birbirinizle çekişmenizden ve bu çekişmenin onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

canım peygamberim. Sen Allah'ın en çok sevdiği kişisin. Sen o kadar iyi bir insandın ki Allah seni çok seviyordu. Ben de iyilik yapıp iyi bir insan olursam beni de sever mi? Ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni görmek istiyorum. Seni göremezsem de. Bir de senin için salavat getiriyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bihümmiyün ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

alemlerin sultanına. Canım peygamberim, seni çok seviyorum. Senin ahlakınla ahlaklanmak istiyorum. Umre'ye gidip senin türbenin başında, senin bastığın o kutsal topraklarda dua etmek istiyorum. Öğretmenim seni bize anlatıyor. Seni anlattıkça daha da merak ediyorum. Rüyamda seni görmek istiyorum. İnşallah Allah bir gün seni rüyamda gösterir bana.

Ulu Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz nur gözlüymüş, çocukları çok severmiş, çok merhametliymiş, kalbinden sevgi tomurcukları saçarmış, fakirlere hep yardım edermiş. Peygamberimizi görmeyi çok isterdim. Onu görünce ilk önce gül kokusunu koklarım, sonra sarılıp öperim. Keşke ben de onun gibi olabilsem. Peygamber Efendimiz temizliği çok severmiş, İsrafı hiç sevmezmiş. 3 tane elbisesi varmış, birisini fakir birisine vermiş. Peygamberimizin gittiği her yerde bereket, bolluk olurmuş. Peygamberimiz en çok hurma, kabak ve zemzem suyunu çok severmiş. İnşallah Rabbim onun güzel özelliklerinden bizlere de nasip eder.

Muhammed'dir benim peygamberim. Seni çok seviyorum gül kokulu peygamberim. Çok özlüyorum seni. Peygamberim her zaman övülendir. Ümmeti için üzülendir. Her zaman bizler için dua edendir. Peygamberimden öğrendik. Güzel ahlaklı büyüklerime, küçüklerime nasıl davranmam gerektiğini. Kur'an-ı Kerim'e nasıl saygı göstermem gerektiğini. Her gece dua ederken Allah'ıma ismini söyledim. Öğretmenim çok şey anlattı senin hakkında. Ama ben daha çocuğum. Daha anlatamıyorum içimdeki sana karşı olan sevgimi. Özlüyorum, merak ediyorum. Her gün daha fazla seni. Sana layık bir ümmet olarak büyümek istiyorum.

Seni çok özledim. Gül kokulu peygamberim. Senin kokun ne kadar güzelmiş. Güle benzermiş. Öyle söylüyor annemle babam. Ama eminim gülden de güzeldin. Biliyor musun? Kitaplığımda seni anlatan bir sürü kitabım var. Ben daha okuyamıyorum ama annemle babam oldukça seni daha iyi tanıyor. Daha da çok seviyorum. Ben de seni görebilecek miyim acaba? Merak ediyorum. Öyle çok istiyorum ki görmeyi, ellerinden öpmeyi. Senin biz çocuklara olan sevgini de öğrendim. Çok yumuşak davranırmışsın. Gördüğünde selam verir, büyükler gibi sohbet edermişsin onlarla. Sen en merhametlimişsin. Ben hep sana benzemek istiyorum. Annemle babam da istemiş. Adımı adımdan vermiş. Bunun için sen de bana dua et. Bir de rüyalarıma bekliyorum. Gel olur mu?

Peygamber Efendimiz çok merhametli, cömert, sevgi dolu, adaletli, adil, insanüstü bir insan olduğu için Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Onun onur yüzlü, güzel yüzünü görmeyi çok isterdim. Sevgilerimle.

Canım peygamberim, ben senin hocalarımdan, öğretmenlerimden, anne ve babamdan dinleyerek seninle büyüdüm. Ama hep isterdim ki senin zamanında olmak, senin sesini duymak.

0: canımın cananı peygamberim. Ne olur bizi kötülüklerden uzak eyle. Sahip çık, yolumuzu kötülük ve günahlardan arındır. Senin şefaatinden ve sevginden bizleri mahrum eyleme. Sev beni peygamberim. Ben de seni çok seviyorum. Derslerimizde seni öğreniyorum. Merhametini, çocukları çok sevdiğini ve çok mutlu oluyorum. Sen yetimlerin başını okşarmışsın ya Resulallah. Öyle dedi öğretmenim bana. Benim de babam yok. Ben de yetimim. Benim de başımı okşar mısın? Beni de sever misin? Canım peygamberim. Ben sensiz büyüyeceğim bu dünyada. Ne olur. Yalnız bırakma. Nurunla aydınlat ki yolumu. Sana ümmet. Rabbime iyi bir kul olayım. Seni çok seviyorum canım efendim.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bihümmiyün ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

insanları cennetine koy. Onları koyduğun cennetine beni de koy. Ben de görmek isterim peygamberimizi. Benim de yanaklarımdan öpsün, tıpkı Hasan ve Hüseyin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandandır." buyurdu.
1: Bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Ruh bir saniye. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil.

0: Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Rızkı arttıran vesileler. Ey insanlar! Sizi cennete yakınlaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki ben onu size emretmiş olmayayım ve sizi cehenneme yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki onu sizden nehyetmeyeyim. Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam, rızkıma tam olarak kavuşmadıkça nefsimin ölmeyeceğini kalbime soktu. Allah'tan korkun ve rızık aramayı güzel yapın. Onun gecikmesi bir takım günahlarla sizi Allah'a isyana sevk etmesin. Çünkü Allah katındakilere ancak ona itaatle ulaşılabilir. Beyhaki, kadınları nikahlayın. Şüphesiz onlar size mal getirecektir. Deylemi, İktisat eden fakirleşmez. Taberani, geçimde tutumluluk bir kısım ticaretten daha hayırlıdır. Darekutni, yolculuk yapın, sıhhat bulun ve zenginleşin. Beyhaki, misafir rızkıyla gelir, kavmin günahıyla gider ve onların günahlarını azaltır. Deylemi, Allah kime bir nimet verirse çokça elhamdülillah deyip Allah'a hamd etsin. Kimin günahı çoğalırsa, bazı rivayetlerde kaygısı, gamı artarsa estağfirullah deyip Allah'tan bağışlanmayı dilesin. Kimin de rızkı geciktirilirse çokça la havle ve la kuvvete illa billah desin. Taberani, bir kimse istiğfara devam ederse Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu verir, her kaygıdan azat eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Tirmizi, Vakıa suresi zenginlik suresidir. Onu okuyun ve çocuklarınıza öğretin. Kadınlarınıza Vakıa suresini öğretiniz. Şüphesiz o zenginlik suresidir. Deylemi, Ümmü Seleme radıyallahu anha'nın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden temiz rızık, faydalı ilim ve makbul amel dilerim. Ahmet bin Hanbel.

En-Nurun Mübin El-Mustafa El-Müçteba El-Mehdi En-Nezir El-Münzir El-Burhan En-Nasır El-Kaim El-Hafid El-Şahid El-Şehid El-Adil El-Alim El-Halim El-Safi El-Hüccet sallallahu aleyhi ve sellem.

Rahmanirrahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün adlün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der: Resulullah Efendimiz başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler: Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce bir varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ahmet 1, 91, 92, 94.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der: biz Resulullah'ın bir mecliste 100 defa "Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin" dediğini sayardık. Ebu Davud, Vitir 26'ya 1516, Tirmizi, Deavat 38'e 3434.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Gözlerin görebileceği en cemil yüz senin yüzündür. Kulakların duyabileceği en emin ses. Ellerin tutabileceği en şefkatli el. Ayakların ardından yürüyebileceği en doğru adımlar. Ve canların uğruna verilebileceği en büyük kalp. O ses senindir, el senin, adım senin, kalp senindir. Allah'a giden yolda en güzel yürüyensin, rahmet bulutlarında alemi bürüyensin, rehbersin bu dünyada kaybolan ruhlara, merhem olur ismi şerifin ahu vahlara. Sen aşksın, rahmetsin, yağmursun, nursun. Dost canımı alana dek, dilim cansız kalana dek, Ahmet desin, Mahmut desin, Muhammed desin. Dilim, kalbim seni ansın. Sen Allah'ın ya Rabbi dişine yemin ettiği sultansın. Ben de senden ya Rabbi demeyi öğrenip senin ümmetine hizmet edenlerin hizmetkarıyım. Söz olsun, sözüm olsun, İnşallah son nefesime kadar, mahşere, mizana kadar hizmetkarının hizmetkarıyım.

Sen rahmetim, nurum, ışığımsın. Sözlerinde göründüğün alimler, hatipler baş üstüne. Ama ben gözlerinde göründüğün ariflere aşığım. Ey doğru yolum, sağım, solum, ardım, önüm, altı yönüm, hatrına varoluşum, kurtuluşum, adını andıkça duruluşum, cennetlere kuruluşum. Sana doğru yürüyenlerin içinden senin gibi doğru yürüyenlere vuruldum. Sana seslenenlerin arasından senin gibi seslenenlerin hayranı oldum. Sen aşksın, rahmetsin, yağmursun, nursun. Dost canımı alana dek, dilim cansız kalana dek, Ahmet desin, Mahmut desin, Muhammed desin. Dilim, kalbim seni ansın. Sen Allah'ın ya Rabbi deyişine yemin ettiği sultansın. Söz olsun, sözüm olsun, İnşallah son nefesime kadar, mahşere, mizana kadar hizmetkarının hizmetkarıyım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bilenler tesettür mağazasını gördünüz mü? Birbirinden göz alıcı modeller sizleri bekliyor. Şık ferajeler, zarif abayalar. Her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler Tesettür Mağazası'na mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, Bilenler'in ayrıcalığıyla. Bilenler Tesettür Mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, selam ve selameti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine yüceler yücesi Rabbimizden niyaz ederek sizlere bugün Ruhul Beyan sohbetleri programında Enfal suresinin son ayetlerini merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazıp bizlere bıraktığı Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden işlemeye gayret edeceğiz. Aziz dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bugün de sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktaracağız. Şimdi sözlerin en güzeli Enfal suresinin 72 ila 75. ayetleri.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyursun ve amel defterlerimize kaydettirsin inşallah. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bugüne kadar hak yolunda can veren bütün şehitlerimizin, azalarını kaybedip ahiret yurduna gazi olarak göçen bil cümle gazilerimizin ruhlarına, Kur'an-ı Hakimi elden ele, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran bütün huffaz-ı kiramın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 72. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte onlar birbirinin dostlarıdır. İman edip hicret etmeyenlerle hicret edinceye kadar sizin dostluğunuz yoktur. Fakat din uğrunda yardım isterlerse onlara yardım etmeniz gerekir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Allah Teala'ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a iman edip Allah ve Resulullah sevgisi uğruna vatanları olan Mekke'yi terk edip hicret edenler Allah yolunda, yani harp alet ve silahı almak, muhtaçlara infak etmek suretiyle mallarıyla, bizzat harbe katılıp ölümü göze alarak da canlarıyla cihad edenler. Bu ayet-i kerimede malla cihadın nefisle cihattan önce zikredilmesi, belki de malla cihadın daha çok olduğu ve ihtiyacı daha iyi gördüğü içindir. Çünkü mal ile cihad olmaksızın canla cihad düşünülemez. Ebu Suud Efendi'nin El-İrşad adlı tefsirinde böyle geçmektedir. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Fakir Bursevi derim ki, benim anlayışıma göre burada malın candan önce zikredilmesi, malın cana ve vücuda tabi olan şeylerden olmasındandır. Tabi olanlar ise candan daha önce feda edilir. Ayette belagat açısından en aşağı olandan başlayıp en yüce olana doğru yükselme üslubu mevcuttur. Bunun içindir ki tasavvuf büyükleri kaddesallahu esrarahum şöyle demişlerdir. Malı feda etmek tevhid-i ef'al mukabilidir. Canı, yani vücudu feda etmek ise tevhid-i zat mukabilidir. Allah yolunda kaydı hem malla hem de canla yapılan cihada şamildir. Allah'ın yolundan maksat, Allah'ın sevabına, cennetlerine vereceği derecelere ve yakınlığına ulaştıran yoldur. Bu ise ancak ihlasla mümkündür. Gösteriş için malı ve canı feda etmek, azamet ve kibriya sahibi olan Allah'ın rızasına ulaştırmaz. Allah'ım, bizi senden başkalarının yolunda değil, senin yolunda cihad edenlerden eyle. Başka yollarda ve başka maksatlar uğruna değil. Bu duadan sonra müfessirimiz ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Şeyh Mağribi Kuddise Sirruh şöyle der. Tevhid gülü şu zeminde bitmez ki, onda şirk dikeni, haset, kibir,

Bu ikinci ifade ise Ensar hakkındadır. Ensar kelimesi Müslüman olan Medineli iki kabilenin, Evs ve Hazreç kabilelerinin özel ismi olmuştur. Onlara Ensar denilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmaları sebebiyledir. Ensar kelimesinin tekili Nasir'dir. Yavuz Sultan Selim der ki, onun yolunun toprağı olan bir dilenci, şahlar şahıdır. Muhammed Mustafa'ya köle olan her kul azad olmuştur. Onun aşkı ile gönlü mahzun olan sine ne bahtiyardır. Mustafa'nın uğruna feda olan can ne aziz bir candır. Ayet-i kerimede geçen işte onlar zikredilen üstün sıfatlara sahip olan kimseler miras konusunda da birbirinin dostudurlar, velisidirler. Muhacir ve Ensar birbirlerinin mallarına akrabalıktan başka hicret ve yardım sebebiyle de mirasçı oluyorlardı. Sonra bu durum şu ayetle neshedildi. Hısımlar birbirlerine daha yakındırlar. Ahzab suresi 6. ayet. Yani miras konusunda yabancılardan daha çok hak sahibidirler. Hasılı başlangıçta mirasçı olma yalnız akrabalığa göre değil, hicret ve nusretle, yani muhacir ve ensar olmakla sabit oluyordu. Mesela bir muhacirin Medine'de muhacirlerden bir velisi yoksa ona ensardan olan kardeşi varis oluyordu. Muhacir birisi olmadan kendi Müslüman yakını ile onun arasında veraset cereyan etmiyordu. Bu durum Mekke'nin fethine kadar böyle devam etti. Mekke fethedildikten sonra ise hicret farizası düştüğü için artık mirasta akrabalık esas alındı. Ayette geçen el-evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli kelimesi yakınlık anlamındaki veliye kökündendir. Sanki ayette işte onlar birbirlerinin yakını ve akrabalarıdır. İman etmeyenlerle ya da iman edip hicret etmeyenlerle onların arasında yakınlık yoktur buyurulmaktadır. Nitekim Allah Teala ayetin devamında şöyle buyuruyor. İman edip diğer müminler gibi hicret etmeyenlerle hicret edinceye kadar sizin herhangi bir dostluğunuz yoktur. Yani en yakın akrabanız da olsalar size mirasta hak sahibi olamazlar. Allah Teala hicret etmeyen müminin diğer müminlerle arasındaki velayet bağının kopmuş bulunduğunu beyan edince, bu durumda olan müminin kafirlerle olduğu gibi müminlerle bağının tamamen koptuğu vehmi ortaya çıktı. Bunun üzerine şöyle buyurarak Rabbimiz bu vehmi izale etti. Fakat hicret etmeyen müminler din uğrunda yardım isterlerse onlara yardım etmeniz gerekir. Yani din konusunda onlara düşmanlık besleyenlere karşı onlara yardım etmek üzerinize vaciptir. Ve ayet-i kerime şöyle tamamlanıyor. Yalnız aranızda anlaşma bulunan bir topluma karşı onlara yardım etmeniz müstesna. Yani ancak onların harp halinde olduğu bir toplulukla aranızda yapılmış bir anlaşma varsa o zaman size düşen ahde vefadır. Onlarla harp etmeniz doğru olmaz. Böyle bir halde hicret etmemiş müminlere yardım etmeniz vacip olmaz. Ancak savaş yoluyla olmasa da başka bir şekilde aralarını düzeltmeye çalışmak gerekir. Ve şöyle bitiyor ayeti kerime. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Durum böyle olunca onun cezasına uğramamak için emrine muhalefet etmeyin. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Enfal suresinin 73. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim.
İnkar edenler

Müminler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar. Ayette geçen inkar edenler birbirlerinin dostlarıdır ifadesi miras konusunda birbirlerinin velileridir anlamınadır. Ayette kafirler arasında da dostluk ve miras konusunda velayet bulunduğu ifade edilmektedir. Halbuki kafirler ameli hükümlerle muhatap değillerdir. Mefhumi muhalif yoluyla bu sözden murat, Müslümanları arada akrabalık bağı bulunsa bile onlarla dostluktan, miras alıp vermekten sakındırmak ve onlardan uzak durmanın gerekliliği bildirilmektedir. Çünkü kafirlerin kendi aralarındaki dostluk ve velayetin sebebi inkarda beraber olmalarıdır. Aynı şekilde müminlerin kendi aralarındaki dostluk ve velayetin dayanağı iman bağıdır. Zaten imanla küfür arasında hiçbir ilişki yoktur. İman nur, küfür ise karanlık olduğu için aralarında bir münasebet olmadığı gibi bunların sahipleri arasında da bir uygunluk yoktur. Çünkü kafir Allah'ın düşmanı, mümin ise Allah'ın dostudur. Onun için başka bir cins ile alakayı kesmek ve beraberliğe son vermek gerekir. Hafız der ki, yol gösterici pirin ilk nasihati şudur: densiz insanlarla dostluktan kaçının. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor: eğer siz böyle yapmazsanız, yani size emredildiği gibi kendi aranızdaki ilişkiyi, mirasçı olmaya varıncaya kadar birbirinizle dostluğu ve velayeti, sizinle kafirler arasında olan alakaları kesmeyi yapmaz, yerine getirmezseniz, yeryüzünde fitne, yani iman zafiyeti ve küfrün baskın olması demek olan büyük bir fitne, kargaşa ve sizin için iki dünyada büyük bir fesat çıkar. Burada yardım talep edene her halükarda yardımcı olmak gerektiğine işaret edilmektedir. Çünkü yardım isteğini cevapsız bırakmak, hüsrana ve güvenin ortadan kalkmasına sebep olur. Bir hadiste, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurulmuştur. Zalime yardım ise zulmüne engel olmaktır. Fetavâ-yı Kadihan'da şöyle bir fetva zikredilir: gayrimüslimler tarafından Müslümanlar üzerine seferberlik ilan edilip savaş açıldığı zaman gücü yeten herkesin yiyecek ve bineye sahipse gazaya çıkması vaciptir. Açık bir özrü olanlar müstesna, geri kalmak caiz değildir. Gazilere yardımda bulunmanın ve orduya takviye göndermenin fazileti hakkında söz söylemeye ihtiyaç olmadığı gibi, aynı şekilde dinini daha iyi yaşamak için hicret etmenin fazileti hakkında da uzun söze hacet yoktur. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların Kureyş kafirlerinden ardı arkası kesilmez bela ve musibetlere düçar olduklarına şahit olup da onları kurtarmaya muktedir olmadığını görünce onlara, yeryüzüne dağılın, muhakkak ki Allah sizi bir araya getirip toplayacaktır buyurdu. Ashab, nereye gidelim ya Resulallah diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eliyle Habeşistan tarafına işaret ederek işte oraya buyurdu. Diğer bir rivayete göre Habeşistan'a gidin, çünkü orada büyük bir hükümdar var. Onun yanında kimseye zulmedilmez. Orası doğruluk ülkesidir. Allah içinde bulunduğunuz durumdan bir çıkış yolu bahşedinceye kadar orada kalın buyurmuştu. İslam büyüklerinden biri şöyle demiştir: Allah dostları zulüm diyarında ikamet etmezler. Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur:
dini uğruna bir beldeden diğer bir beldeye hicret edene, isterse bir karışlık mesafe olsun, cennet vacip olur. Ve o atası Allah'ın dostu Halilullah İbrahim'in ve Nebisi Muhammed'in aleyhisselam arkadaşı olur. İşte dini bakımdan bir fitneye düçar olma korkusuyla Allah yolunda vatanlarını bırakıp onlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bunlardan kimisi ailesiyle, kimisi de tek başına Allah yolunda hicret etmiştir. İşte İslam'da ilk hicret Habeşistan'a yapılandır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine devam ediyor ve şöyle diyor: Allah Teala'yı talep etmenin hak ve vacip olduğuna inanan, Allah'tan başka şeylerden hicret eder ve onları terk eder. Bunun için tabiatından gelen fiillerinden şeriate uygun güzel amellere hicret eder. Yerilen sıfatlardan övülen ahlaka, yani ahlak-ı hamideye hicret eder. Mecazi varlıktan hakiki varlığa hicret eder. Malını ve canını hakkı talep için feda eder. Hak'tan gayrısı demek olan batılı terk eder. Seyyid Buhari Kuddise Sirruh der ki: Ariflerin tacı cihanda dört terkten ibarettir. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Yani dünyayı terk etmek, ukbayı terk etmek, varlığı terk etmek, terki bile terk etmektir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Sizden önceki ümmetlerde 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu kişi yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek, ben 99 kişiyi öldürdüm, tövbe etsem tövbem kabul olur mu diye sordu. Rahip, hayır kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü kişilerin sayısını 100'e tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Tövbesinin kabul olup olmayacağını ona sordu. Alim, elbette kabul olur. İnsanla tövbe arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah Teala'ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir, dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Fakat yarı yola varınca eceli yetti, ruhunu teslim etti. Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri, o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü, dediler. Azap melekleri ise, o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki, dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Rahmet ve azap melekleri onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir, dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdüler. Eğer hadisten adamın tövbesinin kabul edildiği anlaşılıyor, bu durum kul hakkının tövbe ile düşmeyeceği şeklinde sabit olan şer'i hükme muhaliftir dersen, buna cevap olarak deriz ki, başka birine zulmeden kimse bu halinden tövbe ederse ve Allah da tövbesini kabul ederse, o kimsenin Allah'ın emrine muhalefet günahı bağışlanır. Üzerinde kalan kul hakkına gelince, bu Allah'ın meşiyet ve iradesine kalmıştır.
Dilerse o adamın hasmını razı eder, dilerse onun hakkını o kimseden alır. İşte hadiste anlatılan şahsın durumu birinci kısımdandır. Hasmının Allah tarafından razı edilmesi durumunda da kul hakkı düşmektedir. Çünkü o hasmından alacağı hakkın karşılığını Allah'tan almaktadır. Hadiste tövbe edenin günah işlediği ve günah işlemesine yardım eden kimselerin bulunduğu mahalden ayrılması, onların yerine salih kimselerle beraber olması teşvik edilmektedir. Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini: Allah'ım, bizi de muhacirlerden kıl ve salih kullarının arasına kat. Rabbimiz Teala Enfal suresinin 74. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler, muhacirleri barındıranlar, yardım edenler, işte gerçek müminler onlardır. Mağfiret ve bol rızık da onlarındır. Müellifimiz diyor ki, İcmali ve tafsili olarak iman edilmesi gereken esaslara iman edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak ve Allah'ın rızasını talep maksadıyla vatanlarını terk edip hicret eden ve cennete ve derecelerine ulaştıracak olan İslam dini ve ihlas demek olan Allah yolunda kafirlerle cihad edenler, ki mücahede ve cihad Allah yolunda bir kimse ile savaşmak demektir. Muhacirleri barındıranlar, yani muhacir müminlere kucak açıp evlerini, barklarını açan ve her şeylerini onlarla eşit olarak paylaşanlar, düşmanlarına karşı onlara yardım edenler, ilk olarak özellikleri sayılanlar ilk muhacirlerdir. İkinci olarak özellikleri sayılanlar ise ensardır. İşte gerçek bir imanla inanan müminler onlardır. Çünkü onlar hicret, cihat, malı feda etmek ve hakka yardımcı olmakla imanlarını ispatlamışlar, tahkiki iman haline getirmişlerdir. Önce geçen 72. ayet, müminlerin birbirlerine mirasçı ve miras konusunda birbirlerinin velisi oldukları ile ilgili hükümleri beyan etmek için zikredilmişti. Bu 74. ayet ise müminlerden kamil iman sahiplerinin başkaları değil, ilk muhacirler ve ensar olduğunu beyan etmek için zikredilmiştir. Onun için bu ayet önceki ayetin tekrarı değildir. Ayette geçen mağfiret, günahlarının bağışlanması ve bol, yani geniş ve çok rızık da onlarındır. Allah Teala onlara cennette öylesine yedirir ve içirir ki yedikleri misk gibi kokan bir ter şeklinde dışarı çıkar. Dünyada olduğu gibi kötü bir kokuya ve pisliğe dönüşmez. Bu iki hususta sonradan onlara katılacak ve onların sıfatlarıyla sıfatlanacak kimseleri de kendilerine ilave ederek Rabbimiz Teala şöyle buyurmuştur. Enfal suresi 75. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte savaşanlara gelince, onlar da sizdendir. Akrabalar Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müellifimiz bu ayetin tefsirine şu sözlerle başlıyor: Ey muhacirler ve ensar! İlk hicretten sonra iman edip, sizden sonra hicret eden ve bazı gazvelerde sizinle birlikte savaşanlara gelince, onlar da sizdendir. Onlar kendilerinden sonra gelen kimselerdir ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla derler. Haşr suresi 10. ayet. Allah Teala da lütuf ve keremiyle iman ve hicrete teşvik etmek için onları önceden gelenlere,
yani sabikun olanlara katmış ve onlardan saymıştır. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ensarı birbirine kardeş yaptı. Muhacirlerden olan kimseye Müslüman bile olsa hicret etmeyen akrabası değil, ensardan olan kardeşi mirasçı oluyordu. Allah Teala şöyle buyurarak bu hükmü neshetti. Akrabalar Allah'ın kitabına yani hükmüne göre birbirine mirasçı olma konusunda yabancılardan daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mirasın önce dini yakınlığa, sonra da nesebe dayalı yakınlığa bağlanması da onun bilgisi dahilinde olan yüce hikmetlerdendir. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Onun hükümlerinde nasıl ve niçin yoktur? Onun fiillerinde de ne şekilde ve kaç yoktur? Ve şöyle devam ediyor müellifimiz sözlerine. Bilesin ki ilk muhacirler imanın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymanın temelini attıkları için ensardan daha faziletlidirler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu sözleri buna delalet etmektedir. Hicret daha faziletli olmasaydı ensardan bir kişi olurdum. Efendimizin bu sözlerinden muradı hicretten sonra dine yardım etmekten daha üstün bir mertebe olmadığını ifade ederek ensara bir ikramdır. Muhacirler de kendi aralarında çeşitli tabakalara ayrılırlar. Bir kısmı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber veya onun hicretinden sonra Hudeybiye anlaşmasından önce hicret etmiştir. Onlar ilk muhacirlerdir. Bir kısmı da Hudeybiye anlaşmasından sonra ve Mekke'nin fethinden önce hicret etmiştir. Onlar da ikinci derece olan muhacirlerdir. Bir grup da vardır ki iki hicret sahibidirler. Biri Habeşistan'a, diğeri Medine'ye. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra Medine'ye hicret etmek gücü yeten müminlere farzdı. Bunun amacı müminlerin dinlerini daha rahat yaşayabilmeleri ve ilahi kelimetullah konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmalarıydı. Mekke fethedilince Efendimiz aleyhissalatu vesselam farz olan hicretin bittiğini, artık kimsenin hicretin faziletine ulaşamayacağını ve muhacirlerin mertebelerine erişmenin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Ancak bir Müslümanın dinini daha güzel yaşamak için Mekke'ye veya başka bir yere hicret etmesi kıyamete kadar kaldırılmamıştır. Bir hadis-i şerifte fetihten sonra artık hicret yoktur. Fakat din uğrunda cihat vardır buyurulmuştur. Başka bir hadiste ise vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir. İki haremden yani Mekke ve Medine'den birinde vefat eden kıyamet gününde emniyette olanlar içinde diriltilir buyurulmuştur. İmam Gazali İhya adlı eserinde şu hadisi zikreder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönünce Kabe'ye karşı yönelerek muhakkak ki sen Allah'ın yeryüzünde en üstün ve Allah'ın beldelerinin bana en sevimli olanısın. Senden çıkarılmamış olsaydım asla çıkmazdım buyurmuştur. Müellifimiz diyor ki Allah'ın Habibinin sevdiği şey ümmeti için de sevgilidir. Edebine riayet ederek ve hakkını vererek Mekke'de ikamet etmek diğer yerlerde ikamet etmekten daha üstündür. Nasıl üstün olmasın ki? Beytullah'a bakmak bile ibadettir. Orada yapılan iyiliklerin ecri kat kat fazla verilir. O yerin hakkını yerine getiremeyen orada ikamet etmeyip ayrılması gerekir. Çünkü bazı alimler böyle kimselerin
orada ikamet etmelerini hoş görmemiş, mekruh saymıştır. Ömer bin Abdülaziz gibi bir kısım yöneticilerden biri harem bölgesinde, diğeri de harem bölgesi dışında olmak üzere iki çadırda ikamet ettikleri anlatılır. Onlar namaz kılmak veya başka bir taat işlemek istediklerinde haremde olan çadırlarına girerlerdi. Bunu Mescid-i Haram'ın faziletine riayet etmek için yaparlardı. Fakat yemek, konuşmak ve benzeri hususlar için de harem dışındaki çadırlarına çıkarlardı. Harem bölgesi Kabe'ye göre doğu taraftan 6 mil, kuzeyden 12 mil, batıdan 18 mil ve güneyden ise 20 mildir. Fakih Ebu Cafer'in verdiği ölçüler bu şekildedir diyor müellifimiz. Sözlerine şöyle devam ediyor. Şerefli yerlerin ve ulu mekanların Allah katında ve insanlar nazarında kıymeti ve hürmeti yani saygınlığı olduğu gibi tam kemal ehli kimselerin saf gönülleri de aynen böyledir. Hatta onların dereceleri aynen böyledir. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, velilerin gönüllerindeki mescit herkesin secde yeridir. Orada Allah vardır. İnsan yapısı olan mescit ise mecazdır. Şu bir hakikat ki, ermişlerin gönüllerinden başka hakiki mescit yoktur. Yüce Allah'ın onlar da sizdendir ayetinde hak yolunda iman, hicret ve hakiki cihat ile yürüyen, sonradan gelen sadık saliklerin de öncekilerden olduklarına işaret vardır. Çünkü Allah katında ne sabah vardır ne akşam. Hakkın vuslatına erenlerin hepsi bir tek can gibidir. Zaman ve mekan kayıtlarından uzaktırlar. Onların yanında dün, bugün, yarın, uzaklık, yakınlık, yükseklik ve aşağılık müsavidir, eşittir. İşte bu yüzden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, ümmetim yağmur gibidir. Başı mı yoksa sonu mu daha hayırlıdır bilinmez buyurmuştur. Yine sonradan gelen müminleri kardeşleri sayarak kardeşlerime kavuşmayı ne kadar özledim buyurmuştur. Hasan-ı Basri Kuddisesi Ruh Hazretleri Enfal suresini okuduğu zaman şöyle demiştir. Ne mutlu o orduya ki komutanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarezeye çıkanı Allah'ın arslanı Hazreti Hamza, Hazreti Ali, cihatları Allah'a taat, imdatlarına koşan Allah'ın melekleri, sevapları da Allah'ın rızasıdır. Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini. Yüce Allah'tan bizi salih amellere, güzel söz ve hallere muvaffak kılmasını ve bizi her an ve her durumda taatiyle meşgul eylemesini niyaz eyleriz. Müellifimiz bu sözlerinin sonunda bir not düşüyor. Enfal suresinin tefsiri Yüce Allah'ın fazlı ile Hicri 1101 yılının Rebiül Ahir ayının sonlarında tamam oldu. Anlıyoruz ki aziz dinleyenlerim, bundan tam 345 yıl önce müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirinin Enfal suresine ait olan kısmını Rebiül Ahir ayının sonlarında tamamlamış oluyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle yeniden tekrar buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizden selam ve selametiyle emn-ü emanetinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta arttırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın kitabında, "Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır." Mutaffifin 14 diye anlattığı pas işte budur. Tirmizi, Tefsirul Kur'an 83.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle, dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah-u Teala buyurdu ki, senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım. Kendi katımda verilmiş bir söz vardır. Kim o namazları tam vaktinde kılarsa, onu mutlaka cennete sokacağım. Kim de o namazları korumazsa, katımda ona verilmiş hiçbir söz yoktur. Ey namazını kılmayan kişi! Allah'ın bu vaadini duyduktan sonra namazı kılmamak, onu vaadinde ittiham etmek ve bu vaadi küçük görmek değil midir? Gel, gel bu vaade kulak ver. Yoksa yarın çok geç olabilir.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve nimel vekil. Hasbünallahu ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi, berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi, adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi, o gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi, bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve nimel vekil. Hasbünallahu ve nimel vekil.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Envarül Kulüp isimli eserden istifade etmeye devam edeceğiz bu programımıza da inşallah. Kıymeti dinleyenler, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah-u Teala'ya günahlarınızdan nasuh bir tövbeyle, sıdk ve ihlas ile ölünceye kadar bir daha işlememek üzere nefsine öğüt veren tövbekarlar gibi tövbe edin. Ey benim varlığıma ve birliğime bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuma, suçları, kabahat ve günahları affederek yargılayacağıma iman eden, cennetime talip, rıza-i ilahime ragıp, cemalime aşık olanlar. Eğer bana gerçekten iman ettinizse, bir gün huzur-u ilahime gelerek bana bütün hayatınızın hesabını vereceğinize sadakat ve samimiyetle kuşkusuz inanıyorsanız, bu dünya aleminde işlediğiniz suçların hepsine tövbe ve nedamet ediniz. Kabahat sınırını aşmasa bile o suçları bir daha işlemeyeceğinize ve o çirkin kötü davranışları büsbütün terk edeceğinize, ölünceye kadar bir daha tekmil kabahat, hata ve günahlardan sakınıp kaçınacağınıza, onları hatırladıkça nedamet ve pişmanlık duyacağınıza, kendi kendinize ve bana söz vererek Hakk'a rücu ediniz buyuruyor Rabbimiz. İşte böyle bir tövbe nasuh tövbesidir ki, tövbe edilen suç, kabahat ve günahları tamamıyla terk etmek, onları bir daha asla işlememek, ömrün arta kalanını Hakk'a itaat etmekle geçirmeye ahd ve azmetmek, Hakk'a hakkıyla kulluk ve itaatte bulunmak, bütün kötülüklerden arınmış olarak teslim-i ruh etmek ve öylece vuslata yetmekle mümkün olur. Sözün burasında bir gerçeği dikkatinize sunmakta fayda ve yarar var. Allah-u Azimüşşan, Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, Tevbe suresi 112, mealen, o bütün suç, kabahat, kötülük ve günahlarından tövbe edenler, sıdk ve ihlas ile Hakk'a ibadet eyleyenler buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede her türlü ibadetlerden önce tövbe etmemiz gerektiğine işaret buyurulmaktadır. Hakikaten her şeyden önce bütün kötülüklerden, suçlardan ve günahlardan ötürü tövbe etmek lazımdır ki ibadet ve taatin zevkine ve hazzına varabilelim. Nitekim bir diğer ayet-i cellede Rabbimiz Bakara suresi 222'de Allah-u Teala günahlarından tövbe edenleri sever ve her türlü kötülük ve kirliliklerden arınanları da sever. Demek oluyor ki Allah Azze ve Celle önce tövbe ve nedametle Hakk'a rücu ederek içlerini ve sonra da su, sabun vesaire ile dışlarını temizleyip her iki manada da arınanları sever. Dikkat buyurulursa bu ayet-i kerimede tövbe edenler önce zikrolunmuştur. Peki böyle yaparsak ne olur? Bu sorunun

Cevabını da yine düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azim beyan buyurmaktadır. Tahrim suresi 8. Olur ki Rabbiniz Celle Şane günahlarınızı örter de sizi altında ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah-u Teala peygamberini ve onunla beraber olan mümin kullarını utandırmaz, üzmez. Sıratı geçerlerken o müminlerin nurları önlerinde ve sağlarında yürür. Münafıkların ise nurlarının söndüğünü görünce, ey Rabbimiz, nurumuzu sönmekten koru, tamamla ve o nurunu bizden ayırma, bizi yarlıga, af ve mağfiret buyur. Muhakkak ki sen her şeye hakkıyla kadirsin derler. Merhameti bol, biz aciz ve günahkar kullarına karşı ihsan ve mağfireti mebzul olan Allah-u Teala Celle Celaluhu tövbelerimizi kabul buyurarak suçlarımızı, isyanlarımızı, hata ve nisyanlarımızı bağışlar ve bizleri nimetlerin en büyüğü olan cennetine idhal eder. Bizleri ebedi saadete eriştirir, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklının eremediği, dillerin ve kalemlerin tarih ve tavsivinden aciz kaldığı, kalplerin ve hayal gücünün göz önüne dahi getiremediği cennetine kabul buyurur. Kıymeti dinleyenler, o cennet ki çevresi zümrüt gibi yeşilliklerle süslü, ağaçlarının altından nehirler akar, dünyada benzeri olmayan çiçeklerle özenmiş ve bezenmiş tarlaları ortasında, saraylar ve köşklerle süslenmiş türlü türlü, çeşit çeşit nimetlerle müminler için hazırlanmıştır. Bahusus Allah ve Resulüne iman eden ve tövbelerinde sabit olan müminler, kabrin vahşetinden, kıyametin dehşetinden, günah ve masiyetlerinin hesabını vermek haşyetinden de emin olurlar. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olanlar asla utanıp üzülmezler. Her türlü azap ve ikaptan azade ve asude kalırlar. Mahşer yerinde müminlere bağış ve ihsan buyrulan nur, onların önlerini ve yanlarını aydınlatır. Dünya hayatında sırat-ı müstakimde oldukları, hak bildikleri İslam yolundan, hakka varan o doğru yoldan ayrılmayarak iman nuruyla yürüyüp gittikleri gibi, ahiret hayatında da gece karanlığından daha zulmetli, her adımı meşakkat ve eziyetli sırat üzerinden de iman ve İslam nurlarıyla önleri ve yanları ışıl ışıl aydınlanarak salimen geçer giderler. Dünya sıratını ve hayatını emniyet ve selametle nasıl geçirmişlerse, 3000 yıllık sıratı da nurları sayesinde öylece çabucak geçerler. Oysa içleri küfür ve isyan ile dopdolu olduğu halde, dışları İslam gibi görünen münafıkların nurları ise kıyamette sönüverir. Ve onlar küfür ve nifaklarının karanlıkları içinde kala kalırlar. Esasen dünya hayatında kalpleri nifak zulmetleriyle kararmış bulunduğundan, zahiren Müslüman görünmelerine mukabil, kendilerine muvaffak eden, verilen nur da sönüverir. Bunların karanlıklar içerisinde kaldıklarını gören müminler, kendi nurlarının da sönmesinden kaygılanıp, "Ya Rab, bizim nurlarımızı söndürme, geçmiş günahlarımızı af ve mağfiret buyur, zira sen her şeye hakkıyla kadirsin" derler. Kıymeti dinleyenler, bu söylediklerimize şaşırmayınız buyuruluyor. Dünya hayatında nifakları meydana çıkan, içleri başka ve dışları başka türlü olan, özleri sözlerine uymayan münafıkları görünce, "Aman ya Rabbi, şunlar gibi bizim de iman nurumuzu söndürme, hallerimizi onların hallerine döndürme" diye dua etmiyor muyuz? İşte kıyamet günü de iman nurlarının sönüverdiğini görünce de, İman ve İslam nurlarımızın sönmemesi için Rabbimize aynı şekilde tazarru ve niyazda bulunacağımızı Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede bize ihtar buyuruyor. Ey aşık-ı sadıklar! Ehli imana yakışan, irfan ve ishan sahibi olanlara yaraşan bu fani dünya hayatında Allah-u Teala'ya isyanda bulunmamak, ona kulluk ve itaatte daim ve kaim olmaktır. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın emirlerine hakkıyla
ve tamamıyla uymak, nehilerinden layıki veçiyle sakınmak ve kaçınmak, Allah'tan korkan ve ona kul olmaya niyet edenlerin başlıca sermayeleridir. Bunun için de bütün günahlara tövbe ederek Hakk'a isyanı terk etmek, Allah yoluna girmek, vuslat yolunun sonu olan makam-ı sıddıkiyete ermek isteyenler, Hakk'a kurbiyetin ilk merhalesi, kulu Hak rızasına eriştirecek merdivenin ilk basamağı olan tövbeye sarılmalı ve o tövbelerinde sebat etmelidirler. Hak yoluna salik ve Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden bir hisseye malik olmak isteyenler her şeyden önce tövbe iklimine girmeli, işlediği kötülüklerden ötürü pişman olarak huzur-u Hakk'a yüz sürmeli, af ve mağfiret niyaz eylemeli ve bir daha da o kötülüğe asla dönmemelidir. Tövbe iklimine girmeyenler Allah-u Teala'ya yakın olamazlar. Tövbe iklimine girebilen mutlu ve kutlu kişiler ise Hakk'a yakın olmakla kalmaz, aynı zamanda rıza-i ilahiyeye nail ve vasıl-ı didar olurlar. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Sırruhu Hazretleri buyurmuşlardır ki, evveliyat tam ve sıhhatli olmayınca, yani temel sağlam bulunmayınca, üzerine kurulan bina da sağlam olamayacağı gibi, tövbeleri sağlam olmayanların da nihayet ve akıbetleri hayır olmaz. Bidayet tahsil olmayınca nihayette vasıl olunamaz. İsyan hastalığının ilacı ancak ve yalnız tövbedir. Ve o tövbe edilen günahı bir daha yapmamak üzere terk etmektir. İsyan hastalığına tövbe edilmeksizin deva bulunamaz buyuruyor. Tövbe etmek zararı def ve Hak ile aradaki perdeyi ref etmektir. Kişinin isyanda bulunması ve suç işlemesi ise Allah-u Teala ile arasındaki yakınlığı uzaklığa saptırır ve aradaki perde ve engelleri de arttırır. Tövbe zararı def ve hicabı ref etmek, dinde ve dünyada müstakim olmak ve Hakk'a kurbiyetle menfaatler sağlamaktır. Zararı def etmek ise elbette ki menfaati celbetmekten evvel gelir. Kişi için kendisine lazım olan şeyi önceye almak elbette her şeyden önemlidir. Zira Allah-u Teala'ya itaat etmek ve merhamet ilahiyeye layık olmakla Hakk'a kurbiyet nasıl olur? Kul azap ve ikaptan kurtulur, cennet ve cemale nail olur. Demek ki işin başı itaattir. Sonra tövbe gelir ve nihayet o tövbe edilen kötülüğü bir daha işlememek gerekir. Bütün veliyullah, Allah dostları, ıslahına memur oldukları kişileri her şeyden önce tövbeye davet ederler. Bütün ibadet ve taatlerden önce taliplere tövbeyi önermeleri, onları isyandan el çektirip daha sonra ibadet ve taate yöneltmeleri bu hikmete mebnidir. Çünkü nefsin kötü sıfatları ancak tövbe ve istiğfar ile arınabilir. Bir yandan isyan ve kötülükler içinde bulunan ve diğer taraftan Hakk'a ibadet ve taate özenenlerin bu ibadetleri onlara Hakk'a vasıl etmez. Hatta belki Hak'tan uzaklaştırır. Buna mukabil tövbeye devam etmek, Hakk'a isyanı terk eylemek ve o tövbede sebat göstermek, işlediği kötülük ve suçlardan ötürü af ve mağfiret olunmasını niyaz etmek, gözyaşı döküp pişman olmak insanı Hak yoluna iletir ve maksadı âlâ olan rıza-i bariye ulaştırır. Bütün peygamberler, peygamber-i izam müstesna olmak üzere her insanda bu hal, yani tamahkarlık, gazap, öfke, riya, şehvet, kibir, dünyaya muhabbet ve yaşama hırsı vardır. Allah-u Teala'nın sevmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerdiği bu kabil çirkin sıfatlardan nefsi mutlaka kurtarmak gerekiyor. Bu sıfatları terk etmeyenler Hakk'a vuslat bulamazlar. Aklım başımda, imanım ve vicdanım yerinde diyen her mümine layık olan bu çirkin ve kötü sıfatlardan nefsini arındırmak, tövbe sabununu gözyaşlarıyla köpürterek bunlardan paklanmaktır. Bunu yapabilenler nefislerini Kur'an-ı Azim'in nurlarıyla nurlandırır ve iki cihan serveri, aşıkların önderi, sadıkların rehberi, ahir zaman peygamberi olan
Habibi

ile dünya için ahireti terk etmek, ahiret korkularından, hesap, azap ve ikab kaygılarından habersiz gününü gün etmek, sonunu ve ne olacağını düşünememek tuli emeldir. Bu hal, yani tamahkarlık ve cimrilik dediğimiz şey ise, kendisi tatlısı ve tuzusuyla karnını doyurduğu halde çevresindeki yoksulu, açığı, muhtacı düşünmemek yahut ne kendisi yemek ne de başkalarına yedirmemektir ki bundan Allah-u Teala'ya sığınırız. Manevi hal ise Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salavat-ı şerife getirmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlerden bir gün Medine-i Münevvere kabristanına şeref bahşetmişler ve görmüşler ki mezarlık içinde bazı yerlerde çürümüş ve dağılmış insan kemikleri bulunmaktadır. Bir zamanlar mağrur bir eda ile kasılan kafaların kemikleri yerlerde sürünüyor. Doymayan ağızlara ve gözlere toprak dolmuş. İnci dişler yerlerinden sökülüp saçılmış, kol bir tarafa, ayak bir tarafa dağılıp yayılmış. Evet, bunlar kim bilir kimin kafası, kimin azalarıydı. Kıymetli dinleyenler, bütün hırs ve mücadele ne içindi? Kim bilir kimin kafasıydı? Bir zamanlar o kuru kafanın içinde düşünen bir beyin, bütün vücudu idare eden muazzam bir sinir sistemi vardı. Ne oldu, nice oldu? Malım mülküm var diyordu. Dostum düşmanım var diye övünüyordu. Eline bir kuruş geçse seviniyor, bir kuruşunu kaybetse yeriniyordu. Bir zamanlar o da bizim gibi yiyor, içiyor, gezip dolaşıyor, ağlıyor, gülüyor, üzülüyor ve seviniyordu. Bir tahta kurusu veya bir sivrisinek çıksa tedirgin oluyor, yün veya pamuk döşekleri, ipekli yorganları beğenmiyordu. Belki de en pahalı cinsinden değerli kumaşlardan elbise diktirerek giyiniyor, nice fakirin bir tabağına hasret olduğu nefis yemekleri elinin tersiyle itiyor, olur olmaz herkesle ahbaplık edip konuşmaya tenezzül etmiyor, hasta veya kabir ziyaretlerine gitmiyordu. Belki de bu kuru kafa ölümü dört gözle bekleyen bir fakire aitti. Ömrü yokluk, darlık, sıkıntı ve hastalıklarla geçmiş ve ancak burada dinlenmişti. Öyle veya böyle, ahir ve akıbetimiz bu olduğuna göre neden Allah-u Teala'ya kulluk, Habibi Hüda'ya ümmetlik etmiyor, ibadet ve taatte tembellik ediyor, isyan ve kötülüğü terk etmiyoruz? Ne gaflet ya Rabbi! Evet, hepimizin akıbeti bu. Bunu da gözlerimize görüyor ve biliyoruz. Bu hal önünde sonunda hepimizin de başına gelecek ve bir gün ecel bizi de böyle yere serecek. İş bu kadarıyla kalsa ne iyi, ne âlâ. Tekrar dirilmek var, mahşer yerine sürülmek var, hesap sorulmak var. Nebilerin, velilerin, aşıkların, sadıkların ve bütün mahşer halkının önünde yerlerde sürünmek, hor, hakir görülmek var. Defteri dürülmek var. Zebaniler tarafından cehenneme sürülmek var. Kabrin vahşeti, mahşerin dehşeti var. Korkunç akabeler, korkulu vadiler var. Bir ara verelim, aradan sonra inşallah devam etmeye gayret edeceğiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Miraç gecesi bana cehennemin hali arz olundu. Orada hurma ağacı kalınlığında ve uzunluğunda zehirli yılanlar, büyük akrepler gördüm buyuruyor. Ne var ki bütün bu azap ve korkular kafirlere, asilere, münafık ve münkirlere ve tövbesiz ölenlere hazırlanmıştır. Biz onları düşünmeyelim de kendi hallerimizi göz önüne getirelim. Sende abdest, namaz yok, bende zekat, haç yok. Her ikimizde de aklımızı başımıza derleyip tevbe ve nedamet de yok. Ne Allah'tan korkuyor ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den utanıyoruz. Sonra da sıkılmadan sen bana bakma, ben namaz kılmam, oruç tutmam ama benim kalbim temiz. Şimdiye kadar zekat vermedim ve hacca da gitmedim ama zekat verip hacca gidenlerin çoğundan iyiyim. Kimsenin tavuğuna kış, karısına pış demem diye kendimizi savunuyor ve avutuyoruz. Oysa bu savunmanın bizi iblisten daha aşağı bir derekeye düşürdüğünü bile düşünemiyoruz. Zira kendini diğer insanlardan üstün, iyi ve temiz görmek ve saymak şeytanın sıfatlarındandır. Hani Rabbi iblise Adem'e secde ile diye emri ferman buyurduğu zaman ben ona secde etmem çünkü ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan yüksek ve üstündür cevabını vermemiş miydi? Sen de tıpkı onun gibi kendini başkalarından yüksek ve üstün görmekle ibadet ve taatin olmadığına pişman olup nefsini hakir bulacak yerde saçma sapan bir savunma ile şeytanlaşmış olmuyor musun? Hem hangi kalp temizliğinden dem vuruyorsun? Sen öylesine bir gaflet ve delalet katranına düşmüşsün ki her tarafın kapkara olduğundan üzerindeki karaları göremiyorsun. Allah-u Teala'yı bildiğini iddia ediyorsun. Allah'tan korkmuyor, onun emirlerini yerine getirmiyor, nehilerinden sakınmıyor, isyan ve kötülüklerden bir türlü kurtulamıyorsun. Rabbini bilenin kalbi temiz olur. Kalbi temiz olan da Rabbine kulluk ve itaat eder. Mümin kardeşlerini candan sever ve Rabbine kulluk ve itaat edenleri de asla hor, hakir görmez. Şeytanın bütün vasıfları ve sıfatları sendeyken kalbim temiz demeni kim yutar buyuruyor. Ben peygamberimi de severim dersin. Adet olduğu yapmayan, ayıplandığı için ele güne karşı çocuğunu yalnız sünnet ettirir ve bunu bile marifet sayarsın. Oysa böyle bir kutsi cemiyette Allah-u Teala'nın kesinlikle yasakladığı, Resul-i Zişan'ın meleklerin ve salihlerin kınadığı içkiyi çekinmeden hem kendin içer hem de misafirlerine ikram edersin. Haram, helal tanımaz, eline ne geçse yutarsın. Dedikodu, fitne ve fesatla milleti birbirine katarsın. Yetim hakkı, öksüz malı demez, ne bulsan cebine atarsın, sonra da kendini herkesten yüksek ve üstün tutarsın. Zekat vermezsin ama metresine binlerce lira harcarsın. Hacca gitmezsin ama yılda 3 kere Avrupa'ya gidersin. Devlete ve millete vergi vermemek için 1001 sahtekarlık yapar, bankalara yeni yeni hesaplar açarsın. Haset sende, hırs ve tamah sende, yalan ve iftira sende, kibir ve gurur sende. Dedenin fakir ve fakat namuskar bir köylü, babanın çalışkan ve mütevazi bir memur olduklarını açıklamaktan çekinir, mezattan aldığın eski zaman paşası resmini evinin baş köşesine asarak paşaoğlu, paşa torunu olmakla övünürsün. Aslını inkar edene ne derler bilir misin? Ben söylemeyeyim de sen kendin bul. Onu bulduktan sonra İnsaf ile kendini de bul da bana anlat bakayım. Senin kalp temizliği dediğin nedir? Nasıl bir şeydir? Hem kendine hem de etrafındakilere yazık ediyorsun. Uyan bu gafletten. Kurtul delaletten. Gözlerin görür, kulakların işitir, elin ayağın tutar, kafan iyi kötü düşünürken kendine gel ve kendini bul. Zira bir gün gören gözlerin görmez, işiten kulakların duymaz, yürüyen ayakların yürümez olacak. O gün bu hallere neden ve nasıl düştüğünü belki düşünebileceksin ama artık sana pişmanlık da fayda etmeyecek. Nefsine kul olmaktan kurtul, Allah-u Teala'ya kul ol.
Kur'an-ı Azim'i kendine düstur et. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tut. O mübarek eli tutan hakkı tutmuş demektir. O ele biat eden Allah-u Teala'ya biat etmiş demektir. Unutma ki kanmayan ağzın belki bir yudum su içmeye bile fırsat bulamadan ebediyen kapanacak. Doymayan gözlerinle pek yakında topraklar dolacak. Bir pirenin bir böceğin ısırmasına dayanamayan nazik tenin yılanlara ve çıyanlara yem olabilir. Gecikmiş pişmanlığın ve yanıp yakınmanın hiçbir faydası ve yararı yoktur. Bir sözünle sana tereddüt etmeden yüz binler gönderiveren dostlarının o alemde hiçbir yardımları olmayacak sana. Orada derdine sırdaş, haline yoldaş bulamayacaksın. Kabrinde tek başına ve amellerinle baş başa kalacaksın. Evlatların, kardeşlerin, arkadaşların seni kabre koyar koymaz hemen sorgulanacaksın. Buyuruyor ki gel ey kardeşim, elindeki o kadehi kır ve at, elin arınsın. Alkol ile paslanan dilin tevhid ile arınsın. Kalp kadehine aşk-ı ilahiyi doldur, gönlün arınsın. Bu aşk badesi mideni bozmaz, zihnini ve kuvve-i müfekkirene bulandırmaz. Gül benzini soldurmaz. Fakat seni öylesine mesteder ki bu dünya kadehlerinde bulunan bir şey değildir. İnsan hem de Hazreti insan olursun. Dilin zikr ile, şükr ile, gönlün aşk ile nurlanır. Ağzın helal yemekle, gözün helal görmekle, bütün aza ve cevahirin helal yoluyla kemale ermekle şuurlanır. Yoldaşın iman, sırdaşın sülehay-ı zaman, rehberin Kur'an-ı Azimşan olur. Rabiatül Adiviye'ye kabrine koymuşlar. Hazreti Münkereyn gelip sordu. Rabbin kim, nebin kim, dinin ne, kitabın hangi kitaptır, kıblen neresidir? O cennet hatunu cevap vermiş. Rabbim, alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabım Kur'an-ı Azimülbürhan. Dinim elhamdülillah din-i mübin İslam. Kıblem Kabe-i Muazzam. Dedikten sonra ilave etmiş. Ben sorularınıza cevap verdim ve Rabbimin Allah-u Teala peygamberimin Habibi Edibi Kibriya olduğunu söyledim. Gidin Rabbime ve peygamberime sorun bakalım. Rabia'nın size tasdik ettiği gibi siz de onu kulluğa ve ümmetliğe kabul ettiniz mi? O anda hitab-ı ilahi şeref sadir olmuş, benim kulumu bana bırakın. Bu kıssayı böylece naklettikten sonra bir hususu daha açıklayalım. Birçok dinsizlerin ve densizlerin zannettikleri gibi telkin-i meyyit yalnız kabre konulana değil, bu manzarayı ayaküstü boş gözlerle seyreden canlı ölülere de racidir. O anda kabre konulanın sorulacak sorulara verecekleri cevabın ne olacağını ancak Allah-u Teala bilir. Orada vazife gören meleklere bildirilen telkin-i meyyit sünnet-i seniyedir. Asıl hikmet ve sırları ise kendilerini canlı zanneden ayaktaki ölülere olan hitaptır. Zira telkin-i meyyiti yalnız kabirdeki ölüye hitap olarak farz ve hatta bazen bununla istihab eden o canlı ölülerin çoğunun Allah-u Teala'ları, para, peygamberleri şeytan, kitapları düzenbazlık, kıbleleri ferc, kardeşleri kafirler ve zalimlerdir. Kıymeti dinleyenler, telkin-i meyyitten de asıl murat buyuruyor ki elimizdeki eserde, diri oldukları halde ölü gibi gezip dolaşan gafilleri gaflet uykusundan uyandırmaktır. Kabre konulan o meyyite yapılan bu telkin ile de uyanamazlarsa çok kısa bir süre sonra onlar da aynı hale düşünce elbette ne cevap vereceklerini kendileri düşünmelidirler. Bunun manasını anlayan ve kabrin başında boş kafa ile durmayan zevat-ı zevil-i ihtiram elbette ve elbette müstesnadır. Efendiler, kardeşler, ağabeyler, babalar, analar ve dedeler, hakkı bulmak ve hakta olmak isteyenler, ölüden ve ölümden, mezardan ve mezarlıktan,
daha yüksek ve daha müessir vaiz yoktur. Ölüden daha büyük bir nasihatçı düşünülemez. Tabii bu duyana ve görenedir, düşünebilenedir. Duymayan, görmeyen, düşünemeyen, düşünmek istemeyen, dilediği gibi yesin, içsin, gezsin, dolaşsın. Kıymetli dinleyenler, ölenin musalla adı verilen o muhteşem kürsüye çıkarak bir namaz vakti için hazır bulunanlara ettiği vaaz-ı nasihatı duyamayan veya lisanı hal ile neler söylediğini anlayamayanlar çok yakın bir zamanda ne kadar kötü bir yolda olduklarını anlayacaklar ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. O zaman ağlayıp sızlanmanın, yanıp yakınmanın hiçbir hayrı ve yararı olmayacaktır. Öyleyse insafa gelelim. Kendimizi hakka verelim. Yaptıklarımıza pişman olup tövbe edelim. Ölenlerden ibret alalım. Hak yolunda menzili maksudumuza varalım. Cenab-ı Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de kabristana yaptıkları ziyaretten biraz önce bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çürümüş, toprak olmuş bedenleri ve onlardan arta kalan kemikleri işaret buyurarak ashab-ı kirama saadetle şöyle buyurdular. Ey ashabım! Şu gördüğünüz kemikler bir zamanlar cisminde canı, damarında kanı olan birer insan bedeniydi. Malları, mülkleri, makam ve rütbeleri, halk içinde itibarları vardı. Dünyanın kendilerine ait olduğunu sanırlar ve cihana sığmazlardı. Görüyorsunuz ki şimdi mesken ve menzilleri bir avuç toprak olmuş. Azrail aleyhisselamın gücü ve ecel kılıcıyla sinelere çağak olmuş. Akıllı olan kimselerin çürüyen bu et ve sinirlere, toprağa karışan bu kemiklere bakarak ibret alması gerekir. Düşünme kabiliyeti olan kimsenin gavvasu bahri fena olup deryaya aşka dalması gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu veciz hitabeleriyle hem ashabı hem de biz aciz ve günahkar ümmetini tenvir ve irşat buyurmuşlardır. Şu halde bizler de nefislerimizi ıslah edelim. Mekruh hileden, kahru ucubden geçelim. Bu kötü huy ve sıfatlarla huzuru hakka varmayalım. Bunlara tövbe edelim. Tövbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp kalp havanında tevhid tokma ile döversek bütün bu kötülüklere şifa verecek devayı elde etmiş oluruz. Bu çirkin sıfatlardan kurtulur, rahmet ilahiyeye müstahak ve müstegrak olur. Cennet ve cemale ulaşacak yolu buluruz. Manevi bir kalp hastalığı olan günahtan ve günah fesadından halas olmanın, felah bulmanın çaresi ancak budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, günahına tövbe eden o günahı işlememiş gibi olur. Temiz bir suyun necaseti ve her türlü pisliği temizlemesi gibi, tövbe suyu da insanda masiyet, günah ve yüz karası olan kötülükleri tathir eder. Nitekim Allah dostları buyuruyor ki, tövbe öyle bir sabundur ki günahları yıkar ve temizler ve cilalar buyurmuşlardır. Evet, tövbe hasta kalplerin devasıdır. Eğer tövbe müstecab olursa nefsin ameli saliha ile sehaveti, helale kanaati, mebde ve mead ilmine marifetidir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki, tövbe yaptığına nedamettir. Yani kişi işlediği masiyete dili ve kalbiyle nedamet eder, pişman olur ve bir daha günah işlememeye azmederse tövbesi tevbe-i sıdıkı olur. Zahirde tövbe edip kalbiyle yaptığına nadim, pişman olmayan kalbiyle yine bir günah işlerse, Bakara suresi 225'te buyrulduğu üzere, fakat kalbinizin dilinize uyduğu günahlar ve yeminler yüzünden sizi muahize eder. Nas-ı celili üzere Allah-u Teala'nın huzurunda suçlanacağından korkulur. Bu sebeple müminlere layık olan tövbe etmek, bu tövbesinde sabit ve daim olmak, hulusi niyet ve hakka tevekkül ile şükretmek, Rabbini zikrederek secde etmektir. Allah dostları, tövbenin kabulünün alamet ve nişanları vardır buyurmuşlardır. Geçmiş günahlarına teessüf etmeden ve işlediği bu günahlardan ötürü tövbe edenin, o günahlarını hatırladığı zaman
benzinin sararması ve ekseri vakitlerde şeytandan Allah-u Teala'ya sığınması ve istihaze eylemesi gerektir. Zira Hak Teala istihaze eden kimse ile şeytanın arasına 360 hicap koymuştur ki her hicabın aralığı yerlerle gökler arası kadardır. Rivayet olunmuştur ki Ebu Said Hazretleri rüyasında şeytanı görmüş ve ona elindeki asası ile vurmuş. İblis kendisine "Ya Ebu Said, bilmez misin ki ben asadan korkmam?" deyince sormuş. "Ya neden korkarsın?" İblis kendisine şöyle cevap vermiş. "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim." diyenden korkarım. Bir mümin İslam üzere ve iman ile çene kapasa şeytan ağlayarak feryat eder. Bu Ademoğlu Bismillahirrahmanirrahim hürmetine şerrimden halas oldu der. Evet, buna şaşırmayınız. Çünkü Besmele-i Şerife'deki sırlar, İsmullah'taki esrar ve halat-ı aliye yazılmakla tükenmez ve bu sırları tarif ve tavsif edebilmek asla mümkün ve muhtemel değildir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik inşallah. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Yaşadığı asra saadet asrı denildi. Biz de birbirimize dilediğimiz saadetli ömürler gibi bir ömür yaşadığını sandık. Öyle andık ve öyle inandık. O herkese merhametli, herkes de ona sadık. Aramızda işin künhüne varanlar oldu. Ama çoğumuz muradı anlayamadık. Mesela alemlerin rahmet sebebiydi. Onun ikliminde çocuklar baba sevgisini tadarak büyüdüler. Babalar çocuklara merhamet duymayı öğrendi. Ama o dünyayı teşrif ettiğinde babası ölmüştü. Çocukların her fırsatta koşup annelerine sarıldıkları yaşta, 6 yaşında annesiz kalmıştı. O ışık saçan bir kandildi. Ama önce dede, sonra amca himayesinde büyüttü alevini, nurunu. 25 yaşında yuva kurdu Hatice Tülkübra'yla. İlk çocuk Kasım'dı. Bu yüzden künyesi Ebel Kasım oldu. 2 yıl sevdi Kasım'ı ve sonra toprağın bağrına bıraktı. 30 yaşındayken Nebi, Zeynep'i verdi Mevla. Acısını geleceğe gizleyerek. Ve o acı yıllar sonra Nebi'nin kapısını çaldı. Avuçlarına kızının cansız bedenini bıraktı. 33 yaşındayken Rukayye dünyaya geldi. Bedir zaferi Medine'ye ulaştığında Rukayye'nin acı haberi de Nebi'ye ulaştı. 40'ına yakındı ki Ümmü Gülsüm güldürdü yüzünü. Resulullah Rukayye'den bir yıl sonra Ümmü Gülsüm'ün cenaze namazını kıldırdı. Ve peygamberlik güneşi Mekke'de doğarken ona eşlik etti Fatıma-tüz-Zehra'nın doğumu. Sonra bir oğul aldı kucağına ve babasının adını söyledi kulağına. 3 ay yaşadı Abdullah. Baba avuçlarından toprağa girdi. 60 yaşına yaklaşırken İbrahim dünyaya geldi. O da 1,5 yaşında toprağa verildi. 7 evladından 6'sının ölüm acısını tattı. Resulullah üstün bir ahlaka sahipti ama en ahlaksızların saldırılarına uğradı. Taif'te taşlandı. Onun avuçları arasındayken zikreden taşlar, Taiflilerin elindeyken onu nasıl tanıyamadı? Yüzü suyu hürmetine yaratılan dünyada bir miğfer, o gül yüzü nasıl yaraladı? Ebu Talip mahallesinde, sokaklarında zulüm görürken, şehirlerin anası Mekke nasıl seyirci kaldı? Evet, yaşadığı asra saadet asrı denildi. Biz de birbirimize dilediğimiz saadetli ömürler gibi bir ömür yaşadığını sandık. O herkese merhametli, herkes de ona sadık. Öyle andık ve öyle inandık. Aramızda işin künhüne varanlar oldu. Ama çoğumuz muradı anlayamadık. Saadet bir eli yağda, bir eli balda olmak değilmiş. Saadet ağrısız, sızısız, acısız bir hayat değilmiş. Asıl saadet, şartlar ne olursa olsun Allah Teala'dan razı olmakmış. Bir duruş sergilemek, ulu bir dağ gibi durabilmek kıyamda, başıma ne gelirse gelsin, nimet veya bela, maksudum sensin, gayemse senin rızan diyebilmekmiş.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. İbn-i Mace, Edep 57.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Bana bir dua öğret de namazımda okuyayım," dedi. O da şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin," de. Müttefekun aleyh.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni yani ölümü çok hatırlayın. Tirmizi Zühd 4.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara. Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

hiçbir halde, hiçbir zamanda, hiçbir yerde ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, tek ve gerçek zenginlik sahibi olandır Allah. Muhtaç durumda olansa kullardır. Dünyanın en zengin insanı da olsa mutlaka bir şeylere muhtaç ve bir şeylerden mahrumdur. Bir başka şeye, bir başka insana muhtaç olanınsa zenginliğinin gerçek olduğundan söz edilemez. Aziz ve celil olan Allah sonsuz hazinelerin sahibidir. Geçici zenginlikleri de kullarına verendir. Allah Azze ve Celle verdiği bu geçici zenginlikle de insanları imtihan eder. Aziz ve celil olan Allah'ın lütfu ve keremiyle kullarına bağışladığı bütün zenginlikler, duygular, bilgi, ilim, mal, mülk yine O'nun Gani adının tecellisi olarak ve O'nun rızası için paylaşılmalıdır. Böylece aziz ve celil olan Allah hem sahip olunanı merhamet, şefkat, sevgi, paylaşma duygularını, bilgiyi, ilmi, mal ve mülkü bereketlendirir hem de ahirette karşılığını misliyle verir. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övünmeye layıktır.

Ey bütün zenginliklerin sahibi! Ey bütün iyiliklerin sahibi! Ey zenginlik veren! Ey el uzatan muhtaçlara! Ey övülmeye layık! Ey Hamid! Ey Gani! Ey yoluna ram olduğum Allah! Bütün iyiliklerin sahibi yalnız sensin Allah'ım. Bütün zenginliklerin sahibi yalnız sensin. Bütün hamdler sanadır. Sanadır bütün övgüler. Ebedi vasfındır ganilik. Muhtaçlık ebedi vasfımızdır. Muhtaç olan zengin olamaz. Gani olamaz muhtaç olan. Yegane gani sensin. Bütün zenginlikler senindir. Sendendir bütün zenginlikler. Senin fazlın, rahmetin olmadan iyilik sahibi olamaz hiçbir kul. Adaletin ve hikmetinle iznin olmadan hiçbir kul kötülük yapamaz. Muhtacız biz senin kapına Rabbim. İhsanına muhtacız. İkramına muhtacız. Affına muhtacız. Korumana muhtacız. Dostluğuna muhtacız. Rızkına muhtacız. Gani adınla Rabbim, bize ihsan et. Bize ikram et gani adınla. Bizi affet. Bizi koru. Hayırlı rızık ver bize. Bize dost ol. Dost kıl bizi kendine Rabbim. Ey bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gideren, ey verdikçe hazinesi eksilmeyen, ey gani, ey Allah, bir damla sudan yarattığını bizi unutturma bize Allah'ım hiçbir zaman. Bir damla su kadar aciziz şimdi, bir damla su kadar çaresiz. Bu bir damla su kadar aciz kullarına zenginlik veren sensin gani adınla. Bizi ihsan sahibi, bizi ikram sahibi yapan sensin. İkramınla, ihsanınla, lütfunla ve gani adınla verdiklerinden dağıtmamızı nasip et Rabbim rızan için. Sadaka verenlerden, ihsan ve ikram edenlerden bizi gani adınla. Ne ibadetlerimize muhtaçsın sen, ne de inanmayanların bir zararı dokunabilir sana. Sen ganisin Allah'ım. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yegane varlık sensin. Sana, yalnız sana muhtaç olduğumuzu unutturma Rabbim gani adınla. Senin bize tanıttığın gibi tanımamızı nasip et seni. Seni tanımamızı nasip et ki bize tek kadiri mutlak, tek diri, tek koruyan, tek bağışlayan, tek rızık veren, tek irşad eden, tek kalpleri çeviren, tek zengin, sen olduğun hakikati bir an bile silinmesin kalplerimizden. Seni tanıdıkça, tanıttıkça bize kendini, rızana yaklaştır bizi Allah'ım. Bizi sana dost kıl. Lütfunu, ganiliğini, ihsanını müşahede edecek göz ver bize. Kerem gözüyle müşahede etmemizi nasip eyle Allah'ın nimetlerini. Öyle ki sana ne kadar muhtaç olduğumuzun şuurunda olalım. Şükür kapılarını aç böylece bize. Böylece bize nimet kapılarını aç. Peş peşe verdiğin nimetlerle kalbimize sürur bulutları dolaşsın. Kalbimizin semasında yayılıp ufkunu sürurla doldursun açtığın kapılar. Ve sana yaklaşmanın sevinciyle, ihsan ve rahmetinin ferahlığıyla yağsın yağmurlar kalbimize. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür. Ey alemlerden gani olan Allah'ım, sen bütün zenginliklerin sahibisin. Zenginliğin, en zenginliği zikrin düşmesin dilimden son nefesime kadar.
son nefesime kadar senin güzel adların dilimden düşmesin. Sen ganisin Rabbim. Hiçbir şeye muhtaç olmayan yegane varlık sensin. Rahmetine, merhametine, rızana, affına muhtaç bu kalbi hiçbir şeye muhtaç olmayan gani adınla utandırma tevkahında. Yusuf aleyhisselamın diliyle dua ederim sana Rabbim. Duamı kabul et dergahında. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. İçten
1: bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

ve aleyne selam ya Resulallah. Bu ne güzel bir andır. Bu ne güzel bir sesleniştir. Yani Resulullah bize selam verecek ve biz de ona selamına mukabele edeceğiz. Ve aleyne selam ya Resulallah diyeceğiz. Hayali bile cennet nimeti gibi. Ama bu hayal değil. Birazdan siz de Resulullah'ın selamına mukabele edeceksiniz. Çünkü asırların ötesinden gelen bir selam var bize. Bu müjdeyi Abdullah İbni Mesud veriyor. Sevgiliden ayrılma düşüncesinin kalplerini yaktığı o gün duymuştu bu selamı. 6 gün vardı. Peygamber güneşinin ufukta kaybolmasına. Ayşe annemizin odasına girmişlerdi. Hücre-i saadetteydiler. Onları görünce Gül Nebi'nin gözleri doldu. Merhaba dedi Resulullah. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah sizi barındırsın. Allah sizin yardımcınız olsun. Allah sizi yücelsin. Allah sizi doğru yoldan ayırmasın. Allah sizleri rızıklandırsın. Allah size başarı versin. Allah size selamet versin. Allah ibadetlerinizi kabul buyursun. Size Allah'tan korkmanızı salık veriyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ben sizin için gönderilmiş apaçık bir korkutucuyum. Allah'ın mülkünde Allah'ın kullarına zulmederek Allah'a karşı galip gelmeye kalkışmayınız. Çünkü Allah bana ve size bu ahiret yurdunu yeryüzünde kibirlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır buyuruyor. Başka bir ayette böbürlenenler için cehennemde elbette bir durak vardır buyurmuştur. Ey ashabım! Ecel, Allah'a kavuşma, Sidre-i Münteha'ya, Meva Cennetine, dopdolu kaseye, Refik-i Âlâ'ya, en yüce dosta kavuşma zamanı yaklaştı. Ben vefat ettiğimde beni Ehl-i Beytimden en yakın olan erkekler yıkasın. İster elbisemi kefen yapın, isterseniz Yemen kumaşından bir kefenin içine koyun. Beni yıkayıp şu odamın içinde, kabrimin kenarında, şu yattığım sedire koyduğunuz vakit odadan çıkın. Çünkü benim namazımı ilk önce dostum Cebrail, sonra Mikail, sonra İsrafil, sonra ordularıyla birlikte ölüm meleği, daha sonra da tüm melekler kılacak. Sizden namazımı ilk önce Ehl-i Beytimin erkekleri kılacak. Sonra siz bölük bölük yanıma girin, namazımı kılın, bol bol selam verin. Sizler selam verince benim de selamımı alın. Ve aleyne selam, bize de selam deyin. Burada olmayan kardeşlerime selamlarımı söyleyin. Sizi şahit tutuyorum, şu günümden kıyamete kadar iman edip bana tabi olacaklara da selam söylüyorum. Ve aleyne selam ya Resulallah. Ve aleyne selam ya Nebi Allah.
ve aleyne selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden beraberiz, hamdolsun. İnşallah yine faydalı, en azından zararlı şeyler içermeyen bir konuyla karşı karşıyayız. Değerli kardeşlerim, malumunuz hayatımızın neredeyse amacı gibi görülen bir yanlış kullanımın bedeli var. Sosyal medya, oyunlar, kısaca cep telefonu ve bilgisayarlardan hayatımızın içine sokulan yeni bir normal. İnşallah bununla ilgili bir program hazırladık. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. En azından bir kişi de olsa, birazdan anlatacaklarımızı dinledikten sonra işin ne olduğunu, arka planda nelerin olduğunu ve bize zararlarını dinledikten sonra onun bu zararlardan kurtulması bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. O halde vaktimizi iyi kullanıp hemen programımıza başlayalım. Bugün seninle çok temel, çok insani ama bir o kadar da unuttuğumuz bir şeyi konuşacağız. Durmayı. Evet, yanlış duymadın. Sadece durmayı. Tam da anladığın gibi hiçbir şey yapmadan yerinde durabilmeyi. Hiçbir şeyle ilgilenmeden. Şimdi sana bir sorum var. Hemen programımızın başında. Hiç sadece saate bakmak için telefonunu eline aldığın, şöyle 20 dakika, yarım saat sonra hiç tanımadığın birinin bilmem hangi fotoğraflarına bakarken kendini bulduğun oldu mu? Ama parmakların o akıntıda nereye gideceğini senden iyi biliyor olmalı. Dostum, işte bu irademizin bizden geri alındığının ilk somut kanıtı. Akıntı o kadar güçlü ki kürek çekmeyi bıraktığımız anda bizi o girdabın içine çekiyor. Eskiden bir hüzün yaşadığımızda, bir problemimiz olduğunda o hüznün içinde demlenirdik, bir şeyler kazanırdık. Şimdi sistem buna kesinlikle izin vermiyor. İnsan bir vefat acısı yaşadığında, bir şeye canı sıkıldığında eskiden o acıyla baş başa kalır, onu sindirir ve büyürdü. Şimdi bir insanın canı yandığı anda telefona sarılıp komik videolar izleyerek o duyguyu yama yapmaya çalışıyor. Üzülmemeye, moral bozucu şeyleri aklına getirmemeye çalışıyor, alıyor telefonu hemen eline ve kaydırmalar başlıyor. Aslında akıntı senin iyileşmene bile izin vermiyor. Sadece uyuşturuluyorsun. Ve o akıntının bizi sürüklediği bir diğer yer daha var. O da yetersizlik hissi. Nasıl oluyor bu? Örneğin sabah uyanıyorsun, daha yüzünü bile yıkamadan, kendine gelmeden yine o telefonun akıntısına kapılıyorsun. İlk işin hemen telefonun ekranını açmak, ne var ne yok bakmak, kim yazdı, ne oldu, ne bitti. Maalesef başkalarının, hiç tanımadığın, belki hayatın boyunca tanımayacağın insanların sözde o yapmacık en mutlu anlarını, en başarılı hallerini, son moda kıyafetlerini, makyajlarını görürsün. Ve o akıntı seni, sen onlar gibi değilsin, kıyısına vurur. Kendi hayatının o güzelliğini başkalarının vitriniyle kıyaslar ve harcarsın. Durum bu. Bilgiye evet kolay ulaşıyoruz ama bilgiyi hazmedemiyoruz. Yani sürekli yemek yiyen ama sindiremeyen mide gibi. Bir makale başlığı okuyoruz. Son dakika gelişmesine gözümüz ilişiyor ama üzerinde düşünmüyoruz. Bu akıntı bizi sanki her şeyi biliyormuş gibi yapan ama hiçbir şeyi derinden hissetmeyen duygusuz, yürüyen tabut misali insanlar haline getiriyor. Bu kocaman bilgi okyanusunda yüzmeye çalışıyoruz ama bir yandan da o koca okyanusta susuzluktan ölüyoruz. Çok çok hızlı giden bir hızlı trendeyken dışarıdaki çiçeklerin rengini seçebilir misin? Hayır. Sadece bir renk cümbüşü görürsün.
Hatta dikkatli bakarsan belli bir süre sonra artık miden bulanmaya, başın dönmeye başlar. O kadar hızlı ki her şey. Hayat da böyle. Ve bu sistem bizi o kadar hızlandırıyor ki, ne yaşadığın şu anı, dünü ve yarını düşünebiliyor, en gerçek hayat olan şu anı ıskalıyorsun. Birçok şeyi kaybediyoruz. Çünkü akıntı bizi detaylardan koparıyor, sadece ana kütleye odaklıyor.

okuyabildiniz mi? Eğer bu sorunun cevabı senin zihninde bir boşluk meydana getirdiyse, hiç üzülme, yalnız diyesin. Milyonlar bu halde. Ama bil ki toplu halde bir hipnozun içindeyiz. Sözüm ona, modern dünya, pencereleri olmayan, saatin kaç olduğunu unutturan dev bir kumarhaneye benziyor. Işıklar parlak, efektler tam gözümüzün istediği gibi, müzik sürekli. Her köşe başında yeni bir eğlence. Ve cebimizdeki o telefonlar, bu kumarhanenin kapısından çıkmamızı engelleyen sanki bir kilit gibi. Bugün bu kilitleri nasıl kıracağımızı ve aklımızı aslında nasıl toparlayacağımızı da konuşacağız. Şimdi biraz bilimden istifade edelim. Kendimize yaptığımız en önemli hatalardan bir tanesi beynimiz ile alakalı. Çünkü beynimiz derinlik için tasarlanmış. Ama biz onu mikrodopamin dediğimiz o sahte mutluluk kırıntılarıyla besliyoruz. Artık bir şeyleri düşünmek için vakit harcamıyoruz. Her parmağımızı şöyle telefonda yukarı kaydırdığımızda, her yeni videoda beynimize ufacık bir dopamin çakıyor sistem. En kolay anlaşılabilir haliyle. Beyin de diyor ki tamam ben bunu sevdim ama daha fazlası lazım. Microsoft'un bir araştırması var, belki duymuşsunuzdur. İnsanların ortalama dikkat süresi 2000 yılının başında 12 saniyeyken bugün 7 saniyenin altına düşmüş. Dikkatimiz de dağıldı. Yani neredeyse bir akvaryumun içindeki o balıktan daha az odaklanabiliyoruz. Bir kitabın ilk 10 sayfası artık bize daha ağır geliyor. Çünkü beynimiz o yavaşlığa, o sakinliğe, o derinliğe tahammülünü kaybetti. Şu programı dinlerken bile bazıları bu İbrahim kardeşim de ne kadar ağır konuşuyor, ne kadar sıkıcı konuşuyor diyebilir. Suçunuz yok çünkü sistem sizi bu hale getirdi. Beynimiz biraz yavaşlamak istiyor. Ve biz onca koşuşturup durduğumuz bu mecrada bir kılıf uydurmuşuz. Kendimi geliştiriyorum. Her şeyden haberi olan genel kültürlü bir birey oldum diyoruz. Yersen, affedersiniz. Videoları kaydırmaya devam ediyoruz. Bir tanesinde bir astrolog çıkıyor. Gezegenin bilmem hangi yerindeki yıldızın Koç burcundaki insanlara bu ay içinde neler yapması gerektiğinden dem vuruyor. Kaydırıyorsunuz, bir başkasında bir doktor, diğerinde olmazsa olmazlar o internet ünlüleri. Kaydırmaya devam ediyorsunuz, kavgalar, dövüşler. Evet, bunları izliyoruz ama öğrenemiyoruz dostum. Sadece maruz kalıyoruz. Beynimiz bir bilgi çöplüğüne dönüyor. Ama bu bilgilerin hiçbiri kalbimize inmiyor. Zihnimiz koşuyor. Gözümüz yoruluyor, aklımız karışıyor ama ruhumuz yerinde sayıyor. Çünkü başta dediğim gibi zeka, sessizlik ve boş bir an ister, boşluk ister. Bizim şimdilerde beynimizi dinlendirmeye bile tahammülümüz yok. Kaybettiğimiz o dünyadan neleri ıskaladık biliyor musunuz? Eskiden şehirler arası yolculuklar vardı. Hatırlayanlar vardır, otobüse binerdik, internet yok, cep telefonu yok. Camdan dışarı bakardık saatlerce. Bozkırı, ağaçları, yanımızdan geçen arabaları mesela. Şimdi o sıkıcı denen yolculuklar aslında bizim için bir tatil gibiydi. Bitmesin isterdik o yolculuk. Bir evin ışığını görüp orada yaşayanların hayatını kurgulardık. Geceleri hayal kurardık. Gökyüzüne bakardık. Şimdi ise o boşluğu kaydırdığımız o videolar doldurmaya çalışıyor. Kendi hikayemizi yazmak yerine, hayatımızı yaşamak yerine başkalarının ardından gidiyor, onların sahte parıltılarını izliyoruz. Önceden yemek yeneceği zaman bir sessizlik olduğunda insanlar birbirlerinin gözüne bakardı. Bir derdi, sıkıntısı var mı? Durumu nasıl, anlardık birbirimizi. Birbirimizin ruhunu sanki o sessiz zamanlarda duyardık ama şimdi 2 saniye boşluğumuz yok.

Yemek yerken telefon, televizyon, uyurken telefon, televizyon, tuvalette telefon, otobüste telefon, camide telefon. O iki saniye artık yok. Birkaç saniyelik boşluk oluşur oluşmaz herkes telefona sarılıyor. Sessizlikten korkuyoruz çünkü. Evet, sessizlikten düşünmekten korkuyoruz. Çünkü sessizlik bizi kendimizle yüzleştirecek. Nereye gidiyorsun diyecek, ne yapıyorsun diyecek. Bu dünyaya niçin geldin, nereye gidiyorsun, bunun sonu ne diyecek. Evet, iki saniye boşluğumuz yok. Düşünmemek için, aklımızı kullanmamak için tüm çabamız. Diyelim asansörün gelmesini bekliyorsunuz, bastınız düğmeye, 6. kattan gelecek. 15 saniye sürecek, değil mi? O 10-15 saniyede bir nefes alırız, üstümüzü başımızı kontrol ederiz veya boş boş bir yere bakarız. Şimdi 10-15 saniyelik boşluk bile doldurulması gereken bir an, hemen telefona sarılıyoruz. Yani beynimiz hiç dinlenmiyor, hiç boşa çıkmıyor, hiç bakıma girmiyor. Oysa zeka dediğimiz şey tam da o boş dediğimiz, bugünün tabiriyle daral gelen, sıkıldığımız anlarda nefes alır. Diyorum ya, bir affedersin tuvalet kalmıştı, o da artık mahrem değil. Evde yalnız kalmamız gereken anlarda bile yanımızda o dijital kalabalığımız var. Bir saniye boşluk yok beynimize, yazık değil mi ya? Londra'daki bir üniversitenin araştırmasına göre bu sürekli uyarılma hali insanın bilişsel kontrolünü zayıflatıyor. Yani artık siz telefonu tutmuyorsunuz, telefon sizi tutuyor. Uzun yıllar önce uzmanlar demiş ki berraklık algının yavaşlamasıdır. Yani bir şeye ne kadar hızlı bakarsan detayları göremezsin. Zaten sistemin istediği de bu. Senin detayları görmeni istemiyor. Sadece tüketmeni, hızla geçmeni istiyor bir yerlere bakmadan. Çünkü düşünen insan yönlendirilmesi, kandırılması en zor olan insan. Düşünen insan sayısı azaldıkça da manipüle edilen kitleler artıyor. Sıkıldım, sıkıldım, çok sıkıldım. Sıkılmak şu sözde modern dünyanın bize hastalık gibi sunduğu bir şifa aslında. Beyin hiçbir şey yapmadığında bir sisteme geçer. Buna işte bu sistem olduğunda insan bir şeyler üretmeye başlar. Ve bazı problemleri halının altına süpürmüşse uzun yıllar, şunu düşünmeyeyim, bunu, şunu aklıma getirmeyeyim veya şu yanlışlarımı değerlendirmeden süpüreyim gitsin halının altına dediğimiz o şeylerle yüzleşme anıdır dinlenmek. Ve başka bir şey söyleyeyim size, bugün belki iyi bir gündeyiz, bundan yıllar sonra bugünün gençliğinin büyük psikolojik problemler ve inanılmaz hastalıklarla karşı karşıya kalacağı maalesef bir gerçek. Ama beynimiz benle ilgilen dedikçe biz onu susturuyor ve umurumda değilsin diyoruz. Evet, insanın canının sıkılması bile aslında faydalıdır. Sıkıldığımız o anlarda beyin aslında çöp toplama moduna geçiyor. Yani gün boyu nelerle karşı karşıya kaldın? Maruz kaldığın ne kadar gereksiz görsel, şunun bunun anlattığı falanı filanı, beş para etmeyen şeylerin o çöpleri ayıklanır. Eğer biz bu boşluğu sürekli yeni bir şeyle doldurursak, o çöpler zihinde birikir ve sisli beyin dediğimiz o odaklanma sorunu ortaya çıkar. Öğrenciler derslerinde başarılı olamazlar, sabah kalktığınızda kendinizi sanki uyuşturulmuş gibi hissedersiniz, gözünüzü açamazsınız saatlerce. Ama sıkılmak, sıkılmak zihnini yeniden o fabrika ayarlarına döndürmekti. Bir nevi ruhun kendi kendini formatlamasıydı. Sıkılmak iyidir. Sıkılabilen insan, vaktine de sahip olan insan,
Bugün hepimiz koyun gibiyiz birileri için. Bugün dünya bizi bir tüketim askeri gibi görüyor. Ne kadar çok kaydırırsan o kadar çok reklam görürsün, o kadar birilerini zengin edersin. Ne kadar çok meşgul olursan o kadar harcarsın ve hiçbir şeyi düşünmezsin. Sistemi sorgulamazsın, eleştirmezsin. Bu sistemde sıkılmak en radikal direniş. Benim vaktim bana ait ve ben onu sizin bu saçma sapan gündeminize, gürültünüze feda etmeyeceğim diyebilenlerin sayısı gittikçe azalıyor. Ve milyonlarca insan sıkılacağına modern köleliği tercih ediyor. Peki ne yapacağız? Hayır, hayır. Çözüm dünyadan kopmak, telefonu fırlatıp atmak değil, dizginleri eline almak. Şimdi bu program bittiğinde senden bir ricam var. Telefonunu bir masaya bırak. Şöyle yarım saat, 40 dakika hiçbir şey açma. Televizyon da kapalı olsun. Bir yerlerden bir ses gelmesin mesela. Sana biraz saçma gelse de sadece otur ve sıkıl. Korkma. Yarım saat bak. Otur. Ya gözünü kapa, sabit bir yere bak. Al eline çayını, kahveni. Ne olacak biliyor musun? En fazla 1-2 dakika sonra sıkılacaksın. Beynin sana saldırmaya başlayacak. Hadi al eline telefonu. Aç televizyonu, vakit kaybediyorsun. Hayat akıyor. Hayat çok hızlı diyecek sana. Eğer sabredebilirsen, bu dediklerimi istersen yaz bir yere. İbrahim abi dediğin çıkmadı de Allah'ın izniyle. 15-20 dakika. Bak, bundan sonra zihninin nasıl berraklaştığını ve o bastırdığın birçok şeyin gün yüzüne çıktığını göreceksin. 15 dakika bak. Çünkü sıkılmak o zekanın nefes aldığı yer. Ve senin zekan var, senin güzel bir ruhun var. Ne olur, çiçeklerin nasıl suya, güneşe ihtiyacı varsa senin de nefes almaya ihtiyacın var. O modern kumarhanenin ışıklarını tamamen kapatamıyorsan arada durdur, söndür ve kendi içindeki o feneri yak. Bunu böyle 10-15 dakikalar, yarım saatlerle yapmaya çalışırsanız ve buna da şöyle faydalı bilgilerin, güzel anlatıların yer aldığı yarım saatlik programları hiçbir şeyle ilgilenmeden tek bir yere odaklanarak çayınızı, kahvenizi elinize aldınız veya tesbihinizi aldınız ama hani bir şeyle ilgilenmeden dinler veya izlerseniz hayatınızda birçok şeyin değiştiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz. İsterseniz bunu bir deneyin. Umutla kalın. Yavaş kalın. Derinlikle kalın. Ne olur, insan kalın. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Bak, en değerli vaktiniz, sermayeniz ne arsa, ne borsa, ne gümüş. Vaktiniz. Neredeyse ömrümüzden yarım saat geçti. Ve ne kadar süremizin olduğunu bilmiyoruz. Gelin, şu ekranlara heba ettiğimiz ömrümüzü düşünelim. Tamamen bırakamıyorsak dahi, onun dizginini elimize alalım. Belli saatler harcayalım. Ve başka bir ayrıntı. Her harcadığımız, tükettiğimiz zamanında bir bedeli, kayıt altında tutulan bir hesabı var. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olun. Bu zaman sermayenizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde Bursa'mızın güzel kardeşleriyle veya ülkemizden, dünyadan cep telefonu uygulaması üzerinden kimler takip ediyorsa buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

yerlere varıp görmek dilersen, hayat iklimine ermek dilersen, solmaz gülşen gülün dermek dilersen, gel gönül dost illerine gidelim. Gel gönül dost illerine gidelim.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 208.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.